0: Şehrimizde mobilya deyince akla gelen CTH Mobilya sahibi Cengiz ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar. Hiç kazasız nice bayramlar diler. Şehrimizde başarılı market deyince akla gelen Gold Market sahibi Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar. Mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Kozlukepir Belediyesi Muhalefet Listesi Başkanı Tarkan Muntaza Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Psikiyatri uzmanı Emin Murat Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Doktor Rıdvan Molla Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Levent Şerif Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Göz hastalıkları uzmanı doktoru Yasemin Eminoğlu Kurban Bayramımızı kutlar, huzur içinde geçirmenizi diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Seher Çolak Kurban Bayramımızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Ergonim Mühendislik ve Mimarlık Bürosu Mehmet Çavuşoğlu ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı doktor Ahmet Mehmet Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. İnşaat mühendisi İbrahim Kamil Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler.
1: Όταν σε γνώρισα που λες μεγάλη αγάπη σαν αυτές στην ιστορία, μα φρόντισες

Yıllardır sizlere hizmet veren araba sürücü kursu Otokin ise ortakları Kurban Bayramınızı kutlar, hiç kazasız bir bayram geçirmenizi diler. Şehrimiz otopark yanında sizlere kaliteli hizmet veren Bandak Et Ürünleri Gümürcüne Şubesi çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi mutlu içinde bir bayram geçirmenizi diler. Pizza deyince akla ilk gelen Gallipoli Pizza sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, afiyet içinde geçmesini diler. Leskılanda Dil ve Konuşma Terapi Çocuk Psikoloğu uzmanı İpek Hasan, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Semetli Yolu Eko Benzincisi karşısında sizlere hizmet veren Lastikçi Nedim ve oğlu Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Meclis Üyesi Arif Kaşıkçı, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Gümürcüne Gençler Birliği yanında bulunan Trakya Lokantası sahibi Ridvan ve çalışanlarım Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Tekke Camisi yanında sizlere hizmet veren Max Sigorta sahibi İsmail ve Esra, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Kozgu yolunda bulunan Master Garaj sahibi Mehmet Ali, bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Veteriner hekim İsmail Molla ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şehrimiz Kirlik 3. kilometresinde bulunan Tapacaz Akaryakıt İstasyonu sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi neşe huzur içinde bayram geçirmenizi diler. Tamek Torku Avşar Soda Arko Yunanistan Bayi Ayfer Hakı Kayşı, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Fotositi Sapes sahibi Ridvan ve oğlu Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler.

0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

Rodop Tarım Konferatifi, Erdi Şerif ve yönetim kurulu üyeleri Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Gümrücene Belediyesi Meclis Üyesi, Elektrik Mühendisi Hasan Hasan, bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Meclis Üyesi, Fizyoterapi Uzmanı Ahmet Beylivan, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Şehrimiz Kozlu yolunda sizlere hizmet veren Termosifon şirketi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Kırmahalle'de senelerin kasabı Yorgo, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Şehrimiz Tuzçuköy girişinde bulunan Market, Lagakiz ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Tavuk ve hayran deyince akla gelen tek isim, eski cami yanında sizlere hizmet veren Foti ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Rodop Barosu'na kayıtlı olan Ahmet Emre, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Mahkeme Sokağı'nda sizlere hizmet veren kardiyoloji uzmanı Doktor Ali Rızgınç, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar

Yıllardır Nomarhia valilik karşısında bulunan Sitos kesme börekçisi Buduklu Ali Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kozkoyal Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rodop Evros Tütüncüler Kooperatifi Başkanı Sinan Ahmet ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kırmahalle'de bulunan Tatlıcı İbrahim sahibi İrfan ve çalışanları bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rex Sineması yanında bulunan Kümes Hayvanları ve Aksesuar Malzemesi Muhtari, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Bir telefonla pizzanızı evinize getiren Pizza Gallipoli ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere Makıköy'ünde hizmet veren İnşaat Malzemeleri Mağazası sahibi Erol ve oğlu ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Kırmahalle'de sizlere hizmet veren Yeşil Market sahibi Hasan ve oğlu bayramınızı kutlar, sevgi dolu içinde bayramlar diler. Şehrimiz Sultantepe'de sizlere hizmet veren Ganitis ve çalışanları bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Kalfa Erzanesi sahibi Fadile İsmail ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. İnşaat mühendisi Tamer Fevzullah ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.

Sirkeli'de sizlere hizmet veren Paçacı Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kalp hastalıkları uzmanı Doktor Orhan Çakır, bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Uzman diyetisyen Elif Kara Osman, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutlu nice bayramlar diler. Yeni mahallede bulunan Tatlıcı Traki sahibi ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Cabeyer Lisesi ön kapısı karşısında bulunan Neşe Butik kadın giyim mağazası bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Sendeli yolunda bulunan Toktima kasabı ve et ürünleri mağazası sahibi bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasiköy Belediye Başkanı Caner İmam ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyolog Yasin Musa, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Cenaze Hizmetleri Şirketi Babaç Kardeşler, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcine Belediye Başkanı Yuhannis Garanis ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Rodop Milletvekili Özgür Ferhat, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Valilik yanında bulunan Yılların Lokantası Aşı Sacit ve oğlu bayramınızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

Şehrimiz Kamelya Östosu'nda sizlere hizmet veren kadın hastalıkları uzmanı doğum doktoru Eylem Alioğlu Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Sizlere Büyük Müsellim Köyü'nde hizmet veren Ay Sefa Market sahibi Serhat ve eşi Fatma Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sağlık içinde nice bayramlar diler. Kozkı yolunda sizlere hizmet veren Oto Galeri şirketi Molla Cars ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Büyük Doğanca çıkışında hizmet veren akaryakıt istasyonu Oto Kaportacısı, Oto Boyacısı sahibi Erhan Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız bayramlar diler. Zendeli yolu üzerinde bulunan Oto Tamir Atölyesi Mustafa Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Ekonomist ve muhasebeci Erhan Molla, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Diş hekimi İsmail Hüseyin, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. İskeçe Milletvekili Burhan Baran, Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Tarım Merkezi Gran Farm sahibi Murat ve Mesut, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Mehmet, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Çocuk hastalıkları uzmanı doktoru Eylem Bağdatlı, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Dereköy'de bulunan Taverna Nero Minas ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Muhasebeci Mustafa Katrancı, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler. Mikroloji uzmanı Serkan Recep, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlık, huzur dolu bayramlar diler.

Ziraat Malzemeleri Mağazası Bülent Salih, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Meşhur erkek berberi Mustafa Hacı, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Gözlükepir eski belediye başkanı, mühendis Rıdvan Ahmet ve ortağı Murat Murat, Kurban Bayramınızı kutlar, nice bayramlar diler. Fizyoterapi uzmanı Emir Çamlıdağ, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere kahveci mezarlığı yanında hizmet veren alüminyum doğrama sahibi Mehmet İbrahim, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Cenaze hizmetleri sahibi Erhan ve oğlu Eral, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Şehrimizin meşhur lokantası Tader Fiyalar ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Eski devecinin yerinde sizlere hizmet veren veteriner hekim Ali Mehmet, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Başkan Yardımcısı Levent İsmail, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Rodop Barosu'na kayıtlı Avukat Deniz Mehmet, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkan Danışmanı Rıdvan Molla İsa, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Sizlere Leforo Ziron 5'te hizmet veren ve Yastıköy Belediye Meclis Üyesi Muhasebeci Ali Ozan, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

0: Şehrimizde 4 mağazasıyla sizlere hizmet veren Şükriye Market sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Başkan Yardımcısı Muhasebeci Ercan Köse, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Erzacı Ercan Hüseyin, Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı ve sizlere Kozlardere Köyü'nde hizmet veren Oto Tamir Elektrik ve Lastik Atölyesi sahibi Mehmet Arifoğlu, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Mikroloji uzmanı Erdem Mehmet Ali, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şapçı Belediye Başkanı Apostolos Yanu ve Bincir üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasıköy Başkan Yardımcısı Kubilay Manko, Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Eyaleti Başkan Yardımcısı Tambaç Manolis, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Göz hastalıkları uzmanı Özgür Müftüoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kılınç, bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Meclis Üyesi Ortopedi Uzmanı Ahmet Kasap, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86.

Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Şehrimizde mobilya deyince akla gelen CDH mobilya sahibi Cengiz ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Şehrimizde başarılı market deyince akla gelen Gold Market sahibi Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Kozlukepir Belediyesi Muhalefet Listesi Başkanı Tarkan Muntaza Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Psikiyatri uzmanı Emin Murat Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Doktor Rıdvan Molla Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Levent Çelik Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Göz hastalıkları uzmanı doktoru Yasemin Eminoğlu Kurban Bayramımızı kutlar, huzur içinde geçirmenizi diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Seher Çolak Kurban Bayramımızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Ergonim Mühendislik ve Mimarlık Bürosu Mehmet Çavuşoğlu ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Doktor Ahmet Mehmet Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. İnşaat mühendisi İbrahim Kamil Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Yıllardır sizlere hizmet veren araba sürücü kursu Otokin ise ortakları Kurban Bayramınızı kutlar, hiç kazasız bir bayram geçirmenizi diler. Şehrimiz otopark yanında sizlere kaliteli hizmet veren Bandak Et Ürünleri Gümürcüne Şubesi çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi mutlu içinde bir bayram geçirmenizi diler. Pizza deyince akla ilk gelen Gallipoli Pizza sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, afiyet içinde geçmesini diler. Leskılanda Dil ve Konuşma Terapi Çocuk Psikoloğu Uzmanı İpek Hasan,

0: Sahibi İsmail ve Esra, kurban bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Kozgu yolunda bulunan Master Garaj sahibi Mehmet Ali, bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Veteriner hekim İsmail Molla ve çalışanları kurban bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şehrimiz Kirlik 3. kilometresinde bulunan Tapacaz Akaryakıt İstasyonu sahibi ve çalışanları kurban bayramınızı kutlar, sevgi neşe, huzur içinde bayram geçirmenizi diler. Tamek, Torku, Avşar, Soda, Arko, Yunanistan Bayi, Ayfer, Hakı, Kayşi, kurban bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Fotositi Sapes sahibi Ridvan ve oğlu, kurban bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevdi?
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: Aşk yeniden Akdeniz.
5: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
3: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaozoide 58, Komotini. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin
6: şehvetinden. HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
7: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
6: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
7: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
6: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
7: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
6: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.htrs.com.

0: hscars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Kars, Yassıköy, Komotini.
1: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
2: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EV Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron, 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
0: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: tartışacak, herkes yiyecek. Kimin arabasına binersem onun türküsünü çağırıyorum. Boşlarına kocalarınızdan.
1: Aga ne gün, aga ne gün.
0: Gürk annesi ne olur?
2: Arabayı nereden alacağız? Nereye kaçacağız? Kime yaptıracağız diye düşün. Gürkan'a sor. Tatile nereye gideceğiz? Yemeğe nerede yiyeceğiz? Üstümüze ne giyeceğiz diye dertlenme. Gürkan'a sor. Gacır gucur yaptırmayan yataklar, ince belli şişman bardaklar, mucuk mucuk yaptıran sucuklar, takma dişlere özel yemekler, uzuna kısaya rengarenk eletler, beline boyalar kaynamaya oyalar. Hepsinin konuşulduğu program. Gürkan Nesinoğlu ile Radyoterapi. Radyoterapi. Radyoterapi. Radyoterapi.

Tanım tanım tanım ses bir iki 13-15 13-15 13-15 23-25 75-85 ses güzel geliyor mu sevgili dostlar? Canım insan denize karşı program yapınca da bir güzel oluyor, bir garip oluyor, bir daha güzel oluyor. Efendim Tarsoz'dan günaydınlar. Güzel bir bayram diliyorum. Henüz bayram bitmedi, yarın da bayram. Yarın tekbirler çıktıktan sonra bayram bitecek. Güzel bir bayram olsun. Güzel bir gün. Güzel bir gün olsun, güzel bir program olsun sevgili dostlar. Batı Trakya'da hava nasıl diyecekseniz. Dün bayağı sıcaktı saat 4'e kadar. 4'ten sonra Gümrücü'nün Yeskeçi'ye çok yağmur olmuş. Benim bulunduğum yere birazcık yağdı, çok yağmur olmadı. Akşam acayip nemli bir hava vardı. Çok acayip nemli bir hava vardı. Yani gece bile nemden ter su içinde kalmışım, yemin ederim. Bugün de bulutlu bir hava var. Öyle bulutlu gibi, güneşli gibi öyle bir hava var. Yani uzun lafın kısası, havalar bir türlü düzelmedi, bir türlü yaz gelmedi gitti bu sene. Dün ilk defa güneş gördü vücudum. Bu sekse vücudum ilk defa güneş gördü dün. İlk defa güneşi gösterdim vücuduma. Bangır bangır geliyor, günaydın demiş Venüs Şerif. Sevemedim kara gözüm, ne zaman geliyor? Gelecek mi ben gidene kadar? Çok geç geliyor sevemedim kara gözüm galiba. Hadi bakayım, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Skolyodigon Enis Şerif'i günaydınlar. İyi bayramlar Enis, bayramdan önce kutladı bayramı. Bayramda çok yoğun oluyorum dedi. Hep bayram almaya gidiyorum, bayram almaya geliyorlar, bayram vermeye gidiyorlar dedi. Yoğun oluyorum dedi. Hasan Kaşıkçı abime günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Efendim sıradan alalım. Burak Moğla kardeşime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın tüm Batı Trakya'nın kurban bayramı mübarek olsun. Vasilci'nde bayramı kutlu olsun demiş Tuner Tevfik. Sen bu Vasilci'yi hiç sevmedin, sevmiyorsun sen bir Batı Vasilci. Ne yaptı sana bu Vasilcik ha? Ne yaptı sana bu Vasilcik? Allah'ım yarım, ne aldım veremedim Vasilim Vasilim be. Ya bakayım iyi bayramlar be. Sen çalışıyor musun bayramda be? Günaydın Gürkan, kolay gelsin, itirafler olsun. Herkesin bayramını da kutluyorum demiş Duran abi. Ben derinden öperim. Hayırlı bayramlar derim. Ergin Kurcalı. Bayramın mübarek olsun Artlik demiş. Bayramın mübarek olsun. Senin de mübarek olsun. Mübarek olmasın. Gürdal dostuma günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Mehmet, Mehmet günaydınlar. Hayırlı günler, hayırlı bayramlar, iyi tatiller olsun inşallah demiş. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Aynur Kuru ablama günaydınlar. Yayın için güzel bir manzara, kolay gelsin demiş. Thank you very much. Abim de dinliyorsa abime de özel günaydınlar. Hasan Melike, günaydın abim. Bugün program varsa eğer bizim gün bugün değil mi? Bu akşam start veriyoruz taverna hizmetine. Giratos pizza tost hizmetinden sonra şimdi de yeni bir alan oluşturuyor. Taverna Giratos hem cebinizi hem neşenizi düşünerek sizleri bekliyor demiş Hasan. Ne bileyim, Giratos bugün mü? Evet bugün. Taverna Giratos bugünden itibaren hem pizza hem de tost hizmeti veriyor. Hem ki pizza hem de tost hizmetinden sonra yeni bir alan oluşturuyor. Taverna Giratos. Hem cebinizi hem de neşenizi düşünüyor. Canlı musiki var. Değil mi Hasan? Canlı musiki var. Evdekinden daha iyi geliyor ses demiş Enes Şerif. Hep denizden ötürü. Hep denizden ötürü kaldığım evin dört bir yanı bu salonun şeyle çevrili. Dört bir yanı değil, iki bir yanı camla çevrili. Sabah güneşi odanın salonun içine doğuyor ama doğunca güneş yok. Yanımda. Yani güneş doğmuş da hafif yağmur da çileştirmiş. Dışarıda çamaşırlıkta havlum, bir de tişörtüm vardı. Onları astım. Onları da rüzgar almış, devirmiş akşam. Üst katta da birileri var ama o reskinin istikyan saat 7. 7'den itibaren 8'e kadar, 8'den 3.30'a kadar konuşabilirsiniz. Ya, o yüzden çok sesinizi çıkartmayın.
Yavaş konuşalım, jandarmalar gelmesin. Günaydın reis. Günaydın Özcan dostuma, günaydınlar, günaydınlar, günaydın Aston Afro'ya, günaydınlar. Efendim bayramda arabamızı yıkattık ama arabalar yine kirlendi diyorsanız, Aston Afro sizi bekliyor. Aston Afro Sarıca yolunda arabanın içini ve dışını temizliyor. Hatta tarım makinelerin, otobüslerin, kamyonların altını üstünü her yerini yıkıyor. Çok özel, çok güzel fiyatlarla yıkıyor. Aston Afro, Aston Afro, Aston Afro, Aston Afro, Aston Afro. Hasan da Aston Afro'ya gidecek. Dün konuştum Hasan da, bayramı kutlamak için aradı. Dedi iki tane arabam var, iki tanesini de bundan sonra hep Afro'da yıkatıracağım dedi. Kızanlar bana dönmedi dedi, dedim. Kızanlar senin numaranı kaybetmişler. Hangi numara olduğunu bilememişler dedim. Karışmışlar kalmışlar geçen gün dedim. Sarıca yolunda Aston Afro. Tren yoluna geçin. Biraz ileride Kimitirya var. Efendim mezarlığı geçiyorsunuz. Mezarlığı geçince son tarafta Aston Afro. Üstelik telefon ediyorsunuz. Evinizden gelip alıyor. İşinizden gelip alıyor. Arabanızı yıkayıp geri getiriyor. Bulgaristan Sofya'dan HS Travel ile Yastıköz, Tanih, Verkan ve benden günaydın, iyi terapiler demiş Fikret abim. Ama Bulgaristan'da Sofya'da HS Travel ile Yastıköz, Salih, Verkan ve senin ne işiniz var? Ha bakayım, günaydınlar. Sofya'ya günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hangi Hasan demiş Enis Şerif? Hygiene Servis. Hygiene Servis Hasan. Zülfiye Yılmaz. Belçika'ya günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydın, hayırlı programlar. Tüm Müslüman milletinin bayramı kutlu olsun. Nice mutlu bayramlar derim demiş Salih, Mesut Salih. Günaydın Mesut'um, günaydın Mesut'um, günaydın Mesut'um, günaydın Mesut'um. Günaydın kardeş demiş Mehmet Hüseyin Agam. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Menelenip aldım, tiridine tiridine suyuna damandım. Bedava mı sandın, para verdim aldım. Onlara yardım ediyorum diyor Fikret abim. Hangi konuda yardım ediyorsun? Dil konusunda desem Bulgarca bilmiyorsun. Almanca mı? Her neyse. Tan Sofya'ya vardınız. Bıra bıra bıra bıra bıra bıra bıra bıra bıra. Noy nini noy nini noy nini noy noy noy nini noy nini. Enis, durgun suları bulandırma arkadaşım. Durgun suları bulandırma arkadaşım Enis. Bülent Yusuf günaydın. Melak Hoca'nın ablama günaydınlar. Sevcan Yürümen'in babanın ablama günaydınlar. Erol Macir günaydın. Zehra Emir Zekeriye güzel çiçeklere günaydınlar. Mehmet Hüseyin abime günaydınlar. Mehmet Şerif günaydınlar. Ayşe Hüseyin. Sezgin Koca Mümin Ayla Mehmet. Ekrem abi Nurşen abla. Günaydın Karay Halçılara, Karaköy'e. Ahmet Fatma iyi bayramlar demiş. İbrahim Kuru günaydın, iyi bayramlar derim demiş. Aile bayram günaydınlar. Erkan Mustafa günaydın. Zeynep Koray günaydın. Hüseyin Rasim günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Rıdvan Feyz günaydın. Şekerim iyi bayramlar derim demiş. Günaydın şekercim, günaydın. Ben şekerim ama sen de şeker çok çekersin. Günaydın abim diyor Hüseyin Bircan. Ali Beginesin günaydınlar demiş. Selçuk Bekir Dobro Utro diyor. Yüksel Mümin günaydın demiş. Serdar Mehmet günaydın demiş. Bura yağmur gibi döküldünüz. Bura sabahleyin gelin. Sevim Vahası günaydınlar. Ömer abi günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Bitmiş Enis, bitmiş. Ha şoför olarak yardım ediyorsun Fikret abi, tamam. Fikret abi en şofördür. Vallahi bile bastı mı gazı vurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
kız yapma diyorum, sakın diyorum, sakın sakın. Günaydınlar, günaydınlar, hayırlı programlar. Gürkan abi kolay gelsin, kolay gelsin. Güzel günler, iyi teravihler olsun. Sen camın önüne oturmakla hata yaptın. Kral bak bir şeyden oradan canlı yayındasın. Bak bir şeyler oradan canlı yayındasın demiş. İsmet ne bakayım. Buradan sabahleyin pek geçen yıl bir tane kız Ankara'ya geçti. Öp bütük. Koşuyor sabah. Burada karşıdaki otele doğru gitti. Sunny Hotel. Sunny Hotel'e girdi kızlar. Sabah kalkmış.
Aha ama bu ne demiş? Ya benim Utku'lan Utku Haşmet'e gitmiş. Ben ona yazdım dün, o okumadı tabii ki. Dedim senin dedim çükünü dedim kökünden dibinden keseceğim dedim. Ondan sonra dedim çok bağıracaksın. Nerede bu çük? Nerede bu çük? Nerede bu çük dedim. İsmet. İyi demiş miyim kardeşim? Onu çükünü kökünden keseceğim. Dur sen dur ben bir gireyim oraya dur. Bir döneyim dur. Dur ben bir döneyim. Sen de doymayacağım paraya. Bayram Serhan çalışıyorsun demiş. Tuner Tevfik. Bak az önce Utku'ya söylediklerimi sana da söylerim. Senin tam işe yaradığı dönemde gider çüksüz kalırsın. Ha Tuner. Hadi Utku'nun gitar işe yaramıyor. Güldürmeyin beni, söylettirmeyin beni. Günaydın, hayırlı bayramlar derim demiş Hüsnü Hanım. Günaydınlar. Max ayra, Max yoğurt, Max kefir. Max'la in sevgili dostlarım. Max'ın özel katkılarıyla hazırlıyoruz programımızı. Tabii ki diğer bütün sponsorların da katkılarıyla hazırlıyoruz. Hangi şarkıyla başlasam diye düşündüm kaldım. Bizim şarkımızla başlayalım.

0: Mao çıkarmış Karakaş gözlerinin elması ama bu kız bu kez beğenmedim demiş Enes Şerif. Sen Seda Sayan'ın yeni şarkısını dinledin mi? Geçen gün çaldım ben onu ilk defa. Ayırmasın. Düşmanlara çaldı yaz onu. Beğendin mi sen onu, biliyor musun? Kim bu Les İsmet? Dün şeye, plaja gittim. Neydi onun adı? Casablanca, La Casablanca mı? Neydi dün gittim yerin adımı paylaştım Facebook'ta.
1: Bana cefa ediyorlar bilmem nedendir.
0: Las Canabiç'e gittim.
1: Benim korkum senden.
0: Anam sağım solum önüm arkam yanım yurum çaprazım her yerim Türkiye'li dolu.
1: Herkes bana deli.
0: Yani yok böyle bir şey. Biri o kadar saygısızlar ki beni dinleyenler kusura bakmasınlar. Dinleyenler var ki belki gelenler gidenler. Taş özde baş özde dolaşanlar. Efendim çift çizgi herkes yasaklara uyuyor. Çift çizgide sizi sadece Türkler geçiyor. Türkiye'liler geçiyor. Deli gibi araba kullanıyorlar. Ne kendilerine saygıları var ne yoldaki araba kullananlara saygıları var. Ne yerlilere ne yersizlere kimseye saygıları yok. Dün saat 10.30'da plaja gittim. Barış'tan efendim bir Türkiye'li dostumuz ne istiyor sabahleyin biliyor musunuz? Saat 10.30 kalamar var mı diyor. Kalamar yiyecek saat 19'da, saat 10.30'da. Barış kim diyeceksiniz? Neyse. Orada bir tane kızan gördüm. Baktım Türkçe konuşuyor. Çok güzel. Dedim abarttım dedim sen dedim ön sıralar dedi 30 euro dedi işte arka sıralar 20 euro dedi şeyin içinde o kadar harcama yapman gerekiyor her neyse yani o parayı havaya ödemiyorsunuz o kadar yemeniz gerekiyor dedim beni öne otur dedim önde dedi rahatsız olmayasın dedi. Hep dedi burada dedi çiftler var kızanlar var dedi dedim bunlar ne batlim dedim bunlar dedi Türkiye'li dedi sen dedim nerelisin dedim İskeçeliyim dedi seni dedim İskeçeli neresindensin tanımıyorum ben seni. Ben dedi köyler dedim abi dedi Karaköy dedim dedi. Ne dedim Karaköy dedim misin? Abi dedim ben seni tanımıyorum senin adın ne Barış? Nasıl Barış sizden? Neyse üniversiteyi bitirmiş zaten 6 seneden beri Taşlı'da çalışıyormuş hep burada. Ben dedi orada çalıştım burada çalıştım dedi köyde pek durmuyorum dedi. Anlattı bana bizim imamın bizim imam var ya bizim köylüler falan bilir. Evinin karşısında oturuyorlarmış Barış. Sonra dedim Arda Marda benim yeğenim dedim hatırladı neyse. Peki bu nette? Daha çok anlatacaklarım var size Türkiye'lilerle ilgili yaşadıklarım dün. Saat 10.30'da kalamar istiyarklıyım. İyi bayramlar Kobra Gürkan abi demiş Ahmet Osman. Ben Ahmet. El Ahmet. Farklı olsun derken şarkının orijinalinden çok uzaklaşmış diyor Pau. Dur bakayım birazdan bakarım ona da merak ettirdin bana da. Koca gidik zıbandırın teki işte sende. Pau Mau. Günaydın müdür LTN. Beniz olmadığım ortamlarda benim adımı anmasın. Lütfen benim olmadığım ortamlarda benim adımı anmasın. İsmi lazım olmayan şahıs demiş Hasan. Kimmiş o Barış? Yok bizim köyde. Köyden kaçtın demiş İsmet var be. Muhabbet ettik tanıştık biz ondan sonra 23 yaşındamış. Dedim bizim Arda'dan dedim büyüksün dedim. Ben nereye gitsem kara trenler diyorum. Karaköylüler peşime takılıyor bana nereye gitsem. Bırak Karaköylüleri bırak Karaköylüler peşime takılsın da. Türkiye'lilerden Nati Burum'a kadar geldi laf aramızda. Bıra trafik canarı gibi, Şam şeytanı gibi araba kullanıyorlar bıra. Bıra feribottan indik, bıra birbirlerinin üstüne çıkıyorlar. Bıra ben önce nereye gideceksin kardeşim? Zaten tatile gelmişsin, gideceğin yer neresi? Bu acele nedir? Çift çizgide sollamalar ne? Bu acele nedir? Nereye gidersin? Saat 10.30'da dünyanın hangi yerinde kalamar yendiği görmüş ha? Dünyanın hangi yerinde?

Vallahi kokuyor. Radyo hadi günaydın demişler. Bir de bir Hüseyin Akam. Dün seni aradım, telefonunu çalmadı. Telefonumu kaldırmadım. Bir türlü ulaşamadım. Sana bayramını kutlayacaktım. Ya Hüseyin Akam. Kahve pastanesi bugün kapalı. Bayramın birinci, ikinci, üçüncü günü kapalı. Çarşamba, perşembe, cuma kapalı. Yarın açılacak sevgili dostlarım. Kalfa Pastanesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Kalfa Pastanesi yarından itibaren size hizmet vermeye başlıyor yine.

0: Buraları sevmedim, gönlüm orada. Günaydın güzel abim demiş Mike Tuzlacı. Niye güldün güzel derken? He? Dün yandım da bronzlaştım.
1: Buraları sevemedim.
0: Yılmaz abi Bulgaristan'a günaydınlar. Kırcalya'ya günaydınlar. Hayırlı bayramlar. Ölüyorum tuz biber. Merak ettim Pavo bu Karakaş gözlerini elması nasıl yapmış.
1: Buraları sevemedim.
0: Sevgili dostlarım İsmail.
1: Tuz biber yarada.
0: Bizim sigortacı İsmail Maxi Sigorta.
1: Ölüyorum.
0: Sizleri bizleri Batı Trakya'da Metin Helva ile tanıştırdı. Sade kakaolu Antep fıstıklı harika helvalar Türkiye'den ithal ediyor, getiriyor bu helvaları. Çok güzel helvalar. Deneyin derim sevgili dostlar. Pekmezler de harika. Ayrıca nasıl olmuş bu? Tayini de var. Metin markasıyla Şükrüye marketlerde, pastanelerde, seçkin satış yerlerinde bulabiliyorsunuz. Rıfat marketler indirimleriyle, harika fiyatlarıyla bayramda da yine sizin alışveriş yapacağınız yer olsun. İndirimler ne zamana kadar geçerli bilmiyorum ama bayram boyunca geçerlidir. Sizlere aktarıyoruz indirimleri. Rıfat market. Efendim Rıfat market uygun fiyat. Rıfat market kalite. Rıfat market müşteriye hizmet, müşteriye saygı. Hijyenik ortamıyla en güzel, en taze sebze ve meyve reyonuyla, kuru yemişleriyle, ikramlıklarıyla fark yaratmaya devam eden marketler, Rıfat marketler. Abo, yeni numaramı tanıyamadım. Kim bu numara diye şaşırdım. Açmadım. Hadi o zaman bayramı mübarek olsun. Kusura bakma. Benim güzel çocuğum demiş Leblebci Hüseyin Agam. Abo, niye açmadın sen? Sen ben olsam tamam, ben açmıyorum tanımadığım numaraları. Sen bana niye açmadın?

0: İse Panduk yapısına. Bu ne be? Beğenirsen koy listene demiş. Ebenin dini. Tabanın. Bu ne be? Sabah sabah bana yollama bunları. Sabah sabah bunu bana yollama. Zaten kara kaş gözlerin elmasa sinir oldum. Kara kaş gözlerin elmas. Bu güzellik sende de kalmaz. Ne olur ne olmaz. Ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne. Dün Muazzez Ersoy çocuklarım diyor köpeklerine sevgili dostlar. Çocuklarım derken köpeklerine Muazzez Ersoy. Muazzez Ersoy aklıma geldi şimdi, o şarkıyı söylüyor da. Ama ben Kıraç'tan dinleteceğim. Instagram'da da takip ediyorum. Ben de yorum yazdım, dedim Muazzez Hanım dedim. Çocuklarım demek tehlikeli dedim. Çocukların biz de çocuklarınız ama dedim biz dedim çocuklarınızı da siz de çok seviyoruz Muazzez Hanım dedim. Hemen yorumu kaldırmış. Yıldız Tilbe'nin Rosu Rospu dediği karı var ya, o Muazzez ablanın, Muazzez Ersoy'un Instagram hesabını kullanıyor. Yorumu 15 dakika sonra sildiler. Çok teessüf ederim Muazzez ablacığım. Ama köpekleri bunu da beğenmedim. Bu da çok agriyo söylüyor ama köpeklere yavrum evladım demek suç teşkil ediyor. Muazzez ablamın haberi yok herhalde. 12 tane köpeği var ayı gibi. Ya, birisi lucky, birisi şanslı. Nay nay nay. Abi korktum çocuğum, gümbürtüye giderim diye. Ondan kaldırmadım demiş Leblebci Hüseyin Aga. Günaydın, yakışıklar derfozuma bayramı mübarek olsun demiş Tekin.
1: Yine bu haftada.
0: Ella Tekin.
1: Gönül köşkümüzü doldurdunuz.
0: Ella Tekin. İstediğim tempoyu yakalayamadım Tekin. Buradan şuraya, şuradan şuraya, şuradan şuraya. Yok, buradan da istediğim tempoyu yakalamayacağım. Buradan istediğim tempoyu yakalayacağım, bunu bakayım. Ha. Bu arada 5G'ne bağlanıyorum. Evin internetini kullanmadım. 5G 690 basıya. Kozmete 5G. Duydun mu Ahmet? 690-700 basıya. Şu anda iPhone'dan laptopa veriyorum. Dün denedim bayağı bir zaman. Herhangi bir sorun olmadı. Vanoof'un 5G ile yayın yapıyorum. 5G'si ile. 5G. Telefondan laptopa, laptoptan size... Haydi. İmamoğlu. Efendim, işini yapan, işini düzgün yapan, işini güzel yapan, herkesin sevdiği, herkesin bu işte, bunlar bu işi ahlakla yapıyorlar, severek yapıyorlar, iyi yapıyorlar, güzel yapıyorlar. Biz İmamoğlu'na güveniyoruz, satıştan sonra da güveniyoruz diyorlar. Efendim, ısı pompaları, klimalar, güneş enerjisi termosfonlarının satışı ve kurulumu. Aynı zamanda her türlü beyaz eşyayı, fırınları, buzdolaplarını bulabileceğiniz yer İmamoğlu Elektrik. Yassıköy'de bizim Gökmen'in bitişiğinde hizmetinizde sevgili dostlarım. Yassıköy'ün tam merkezinde. Nuri Sesi Güzel'den Çal Karakaş Gözlerin Elmas Dostum demiş Hasan. Günaydın Reis İyi Bayramlancı, bayramları inşallah demiş Vedat Arabacı. Günaydın, günaydın, günaydın Stone Afro, günaydın. Sıfır kesinti ama demiş Enis Şerif. Ama 690 basıya diyeyim sana, ne kesinti olacak? İnternet ölçtüm dün, tam 690 bastı. Çok ciddiyim, evden yayın yaparken arada fırıltı hışırtı kesinti olurdu. Bugün bak hiç daha demiş Enis. Susma Sabimati Aksiz refriyle. Sarsos'tan günaydın ve herkese iyi bayramlar derim demiş Caner. Tasos'un neresindesin sen? Programdan sonra buluşalım seninle. Ben yalnızım burada. Koca gidik yatakta yalnız yatıyorum.

İlhan İbrahim size de günaydınlar. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Little malı demiş Enes. Limandan iner inmez limana Little'a gittim. Doldurdum çantalar, martalar, torbalar mı? Ya. Güzel kaşları da var bu markanın demiş. Milbona'nın mı? Mola, yar mola, yar mola. Ben kaşar yemiyorum. Ben kendim kaşarım. Adnan Meksikanım. Adnan nasılsın? Adnan nasılsın? Meclis'in köftelerini özledim. Adnan. Ama hey, ne yalnızsın? Yanında sarışın mı yok? Değil. Esmer mi? O da yok. Değil. İyicene, etlicene, butucana biri varmış ama. Fille mu demiş Gürdal Salim. Kim var yanında ben? Yetişen bu dışarı kim var ya da ben?

Kimlensin orada? Canın sıkılırsa geleyim ovalama seni demiş Enis Şerif. Özele girme. Özele girme, özele girme. İyi bayramlar Gürkan. Bu arada iyi dinlemeler. Kas grav yarasısın sen. Kas grav yarasısın sen. Kaşar az kalır yanında demiş Nida. İyi bayramlar. Lado trimitili nesime. Lado trimitili nesime. Expire film. Pop pop pop pop pop pop. Tiyorio lado tiri. Bana bak ses ayarlarını oynayıp durma demiş. Fay, birazcık açtım sesi. Azıcık ses açtım. El lapame. Ay az önce şimdi bir adam geldi buraya. Burada merdivenlerden bindi. Bahçe biraz yüksekte. Üst kata ekmek getirdi. Ekmekçi herhalde. Ya benim arabanın fotoğrafını çekti. Gitti, göremiyor beni buradan. Canlar aynalı. Benim arabanın fotoğrafını çekti. Aracı sattım. Ekmekçisi gitti. Niye acaba? Bulgar kaşkavalısın sen demiş Faik. Kaşkaval çok meşhurdur, çok da güzel olur.

Mecca Rent-A-Car. Mecca araba kiralama şirketi sevgili dostlarım. Ben onları buraya andigrafi yapmamışım etiketinden. Nasıl bulacağım şimdi? Seymen'de. Mecca Rent-A-Car Instagram. Mecca Rent-A-Car olarak şeyde de bulabilirsiniz. Facebook'ta da bulabilirsiniz. mkrentekar.com internet adresi. Günlük, haftalık, aylık kiralık arabalar. Yarın sabah Volvo'da olmayabilir demiş Faik. Bütün kameralar, bütün alarmlar var Volvo'da, senin ver antrek. Ondan mı? Üstelik full kasko sigortası var. Anacığım bak, sayın ayın altısında sigorta doluyor sayın.

Haha ya da kokucuyu çağır. Tolga abiyle Hugo gibi takılırsınız demiş. Enis, Tolga kim be? Tolga abi kim be? Kokucu kim be? Borfresh. Borfresh Gris olarak Instagram'dan bulun, takip edin. Batı Trakya'daki bütün bakkal ve marketlerde, ovada, yakada, karada, havada, her yerde Borfresh. Çok güzel, lezzetli, hafif ve güzel içimli asitli içecekler. Borfresh.

Sabri abi günaydın. Sabri abi günaydın. Sabri abi günaydın dedi mi? Çaldır durmasana be. Aa, Sabri abi. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hayırlı bayramlar Sabri abicim. Nayininin aynam günlerce güzel göründü. Ha Hugo. Ha Hugo. Tropika'da. Bütün eller havaya, bütün eller havaya. Benden duymuş olmadı Faik dostumu sanki Haşim'deymiş dün Sorkam demiş Gürdal. Sen nereden duydun? Sen kimden duydun? Nay nanam, nay nanam, nay nay nay nay nay. Kesilecek çok çuk var. Faik'ine balta lazım. Paket yapıp göndereyim mi? Yok sen mi gelirsin? Bendensin demiş Adnan. Ben gelirim paket yapıp gönderirsen soğur. Soğara soğara köfteler Melisa'nın köfteleri. Harika köfteler. Melisa. Aynı Adem Ömer. Günaydın Gürkan. Bugün kiraz topluyuz. Salsana çalgılardan teşekkürler demiş Adem abi, Ömer abi. Adem Ömer abi. Bayram bitti galiba Adem abi. Ha? Önce bizden bir bayram kutlu olsun der. Ha? Kiraz toplayınca bayram bitiyor galiba. Ve sevgili dostlar. Güzel bir bayram olsun. Ellerinden öperim Hatice ablam hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Henüz çok fenasın, çok... Çok manyaksın Deniz. Çok manyaksın.

Emre Semerci'ye çok kızdım. Bana herkese gönderdiği mesajlardan göndermiş. Öyle olunca ben cevap vermiyorum. Sadece bana özel Gürkan kardeşim bayramın kutlu olsun diyenlerin hepsini verdim. Hazır mesaj yollayanlara cevap vermiyorum. Öyle oh etki herkese etkiler lak diye at mesajı olsun ne güzel. Kurban bayramımız mübarek olsun. Daha nice mutlu bayramlara iyi bayramlar dilerim demiş. Herkes aynı şeyi yazmış Emre bitirmiş işini. Ben de bugün senin sponsorluğunu söylemeyeceğim. Sinap Semerci İnşaat. Sinap Semerci İnşaat olarak Instagram'da bulun. Kısa söyleyeceğim ben inadına bugün sponsorluğuna. Sinap Semerci İnşaat. 697-318-37-97 diye bağıracağım da. Komşular uyanacak. 97 diye bağıramıyorum çok. Instagram'da da takip edin. Temelden son kelimede kadar inşaat işi ciddiyet lazımdır. Bilgelik lazımdır. Uygun eleman lazım. İnşaat işi şakaya gelmez. Sinap Semerci İnşaat. Gümücüne de hizmetinizde. Arif Emre Enes. Hayırlı bayramlar. Günaydın abim. Tekrardan bayramı mübarek olsun. Güzel bir gün olsun. Sarık Frankfurt'tan selamlar demiş. İlyaz'ım bak. İlyaz'a ne güzel cevap yazdım yani. Herkese cevap yazdım. Ama öyle bir tane zambara zumbara bir şey bulup hop direk hop direk hop direk hop direk toplu mesajlara cevap vermiyorum kusura bakmayın. Benim de bir şeyim var. Benim de bir gururum var. İlk mobil canlı yayının hayırlı olsun Gürkan abi demiş. Aykut hoş geldin Aykut. Dün sen de Haşmet'teydin değil mi? Ne yapacağım şeyi duydun mu programın başında söyledim. Karaköy'e girişi ilk işim Utku'nun çükünü kesmek olacak. Çok bağırınacak nerede bu çük nerede bu çük diye.

bırak onu be. Bırak o yanamayı be. Böyle derdi bana. Vay insanlar ne ikiyüzlü. Bırak onu be. Kim dinliyor onu be? Böyle yapardı bana. Püh senin. Püh senin. Bana dönmedin neden demiş Mahit Tuzacı. Sen bana döndün ya ondan dönmedim ben sana. Öyle sen bana ben sana mı döneceğiz? Seni bana dönmen yeter bana. Ben sana dönsem de olacak senden hayır yok ki zaten. Kalbimdeki tatlı. Bakacağım. Sen. Öküzün trene baktığı gibi.

Gürkan günaydın. Herkesin bayramı mübarek olsun ve çalışanlara kolay gelsin demiş Emine Kır. Siz de bugün çalışıyor musunuz bilmiyorum. Ellerinizden öperim. Sevgiler, saygılar. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Sana öyle bir dönerim kalbin durar demiş Mike Tuzacı. Durar denmez ona durur denir. Durur denir, durur denir. Na na na na na. Ne istiyor bu beni? Palif hepsi taftotitas diyor ya. İstodos klidi meklidi prozvasist. Puna vurduk klidi prozvasist. Tokuk sikasir epedi ya.

abi bende mi sorun var sende mi bilmiyorum ama bas çok fazla çıkıyor demiş İlyas. Bas iyidir. Fazla bas göz çıkarmaz. Az çıkarsa kötü. Bas. Günaydın herkesin kurban bayramı mübarek olsun demiş Tanju. Korumo. Bas çok mu geliyor be?

Aşık olanlara gelsin. Aşık olanlara gelsin. Selam günaydın ta Gümüşhane'den. Herkesin kurban bayramı mübarek olsun demiş. Melek hoş geldin. Gönülden. Hoş geldin Smart Tasarım.

Haşmet'e bir günaydın, hayırlı bayramlar herkese yazdım. Yapma Faik, yazma dedi. Ama korkmuşsun adamı bıra demiş Faik Tuzlacı. Niye, sen korkmuyor musun benden? Evet, patlıyor sanki bas demiş Aykut. Benim sesimdeki bas mı patlıyor? Şimdi şu anda mikrofon ayarlarını yapamam ama. Yani müzikte mi, benim sesimde mi? Benim sesim patlıyorsa şöyle birazcık daha şey konuşayım, mikrofonu uzak konuşayım. Ya, bir sürü ayarı var herhalde, güzel yapılık değil. Bas bas bas, çof çof çof çof çof çof çof çof. Patlar matlar iyi gelir başıma. Taşoz'dan cam gibi yayın, kolay gelsin dostum demiş Melek. Evet patlıyorsa, pardon aktardım. Ses patlıyor mu? Benim sesim mi, müziğin sesi mi Aykut? Ne olurum, panterin olurum. Dur bakayım şimdi açayım bu mikriyi. Daha iyi boktan yapmayalım, mikrofon diyelim. Default 2 daha ayarlı. Bas. Bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas. Bası iyice indirdim. Bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas. Şimdi bindirdim, şimdi bindirdim, şimdi bindirdim. İndir indir indir indir indir indir indir indir. Bas bırakma, bas bırakma, bas bırakma. Benim sesim değil mi? Hayalde bulurum, düşlerin olurum, rüyalarına girerim. Müzikten geliyor abi. Senin sesin iyi, müzikten geliyor demiş Aykut. Etçi bir temur eped ya. Bas bas bas bas bas. Kafama da takmam, yüzüne de bakmam. O zaman miksere geçelim. Anacığım burada bir sürü ayar var bayağı. Eyvah, bana eyvallah, ardımdan başarsın. Adımı yazam cına, arada bir aklına. Konfigure, konfigure, lighting, routing, sistem.

PlayStation miksere takılamayacağım. Müzikte ses çıkıyor bazen çok demiş Gürdan Salim. Ha dur indireyim onu birazcık. Dur bakayım, dur bakayım. Ritmisiz İhu. Şimdi indirdim biraz sesini.

Ama ses deyince kırmızıya yapışmış ya, niye öyle olmayacak? Baksana şimdi buradan şey yaptım. Bundan öyle olmuş o ve şimdi düzgün olması lazım. Hop, çok indirdin, o kadar indirme demiş Ergin. Müzikten geliyor abi demiş İlyas. Şimdi iyi mi? Çok mu indi? Kaldırayım biraz da. Az daha kaldır. Çok az demiş Gürdan Salin. Şimdi yumuşak mı geliyor? Dur biraz daha kaldırayım dur. Şimdi iyi mi? Ben kimse için ölmedim. Çok mu kıstım? Başlayacağım ama havlamayın şimdi. Kalbim.

Günaydın Gürkan, iyi bayramlar. Faruk çalışanlardan herkese iyi bayramlar diyoruz. Selamlar, sevgiler demiş Sibel Osman. Bayramda kendinize bir iyilik, bir güzellik yapın. Arın arkadaşlarınızı, parayanızı, gidin Faros'a. Faros'ta balık yiyin, kalamar yiyin, çıpura mipura yiyin, levrek mevlek yiyin. Ben balık sevmem ki, yemem ki diyenler et yesin, pirzol yesin, biftek yesin, dümtek yesin. Tavuk sniçel yesin. Dün bir tavuk sniçel yedim, kupkurudu. Nerede Faros'takiler? Kupkuruydu. Vallahi billahi. Faros Fener'in en güzel taber nasıl sevgili dostlarım? Martı sesleriyle denize kuş bakışı bakarak, şu an benim baktığım gibi ben de kuş bakışı bakıyorum denize. Yemeğinizi yiyebilirsiniz Faros'ta. Demek zenginler böyle yaşıyor. Bak nasıl denizden hazır. Bak şimdi program yapıyorum. Ay zenginler böyle yaşıyor demek. Ben bana yedim. Bıkar insan bu manzaraya be. Vallahi bıkar. Deniz, deniz, deniz. Hep su.

0: Şimdi patlama yok, iyi yani demiş Aykut. Yaşayın.
1: Ben bana yeterim ve artarım. Artanımla
0: tamam. Sana bana katarım. Yanıldı. Tamam, buradan da görebiliyorum zaten. Hayır, Mehmet onun ayarlarını yapmıştı. Ben kurcaladım sabah sabah. Vay, ben de bu sabah bir heyecan, bir heyecan. Sanki hayatım değil defa program yapıyorum gibi. Yabancı yerde yabancı. İlk defa bu aletlerle Parseniko programı. Parseniko'yla top programı hafta.

seni kulaklarına, sen daha gençsin. Günaydın, iyi yayınlar. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun demiş Aysun. Senin de bayram mübarek olsun. Daha nice güzel, hayırlı, güzel bayramlarımız olsun inşallah. San Siro'nun bir ürünü var. Beyaz saçlara 10 dakikada son soft toplası alıyorsunuz, sürüyorsunuz kafanıza, 10 dakika bekletiyorsunuz. Giriyorsunuz banyoya, çıkıyorsunuz, saçlar simsiyah. Simsiyah dediğim öyle kömür siyah değil canım, normal çok güzel oluyor saçlarınız. Saç ve sakal için, erkek ve bayanlar için San Siro farkıyla soft toplas. San Siro'nun satış noktalarında ve seçkin bakkal ve marketlerde soft toplas. Soft toplas. Nazar duası yollamış bana İsmet. Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım. Hayvanlar ya. Ana ama şeyi mi kapattım ha? Ama Messenger WhatsApp'ı kapattım ha? Nerede bu WhatsApp? Nerede bu WhatsApp? Nerede bu devlet? Nerede bu millet? Nerede bu devlet? Nerede bu WhatsApp? Nerede bu devlet? Nerede bu millet? Açtım gene, tamam. Ben azıcık kalkayım, benim tutup dolanayım bakayım, sandalyede otur.

Allah billah kıçım terlemiş. Benim koltuğum ne güzeldi. Havlu koydum şimdi kıçımın altına. Kurban bayramı mübarek olsun. Gürkan abicim iyi yayınlar dilerim demiş. Ahmet kardeşim Cüneyt Hanım'a günaydın. Hayırlı bayramlar olsun.

0: Taka taka. Agromix Erol Çaymakıf köyünde. Her türlü inşaat malzemesi, 1000 metrekare kapalı alanda 7500 çeşit ürün var dış alanda. Mermerler, plakakiler, fayanslar, plakakiler, ne istiyorsanız hepsini en uygun fiyatlarla buluyorsunuz. Sevgili dostlarım, Erol Agromix bir aile şirketi, Erol Agromix'i Instagram, Facebook'tan da bulabilirsiniz, Instagram'dan takip edebilirsiniz, alışveriş yapabilirsiniz. İç ve dış cephe boyaları Vitex marka. Size Seda Sayan'ın yeni şarkısını çalayım mı? Ha? Rantak gümtak gümtak tümtırak tümtırak tümtırak. Yıkamazlar beni. Yıkamazlar şekerim bizi. Yıkamazlar şekerim bizi. Haydi bakalım Seda Sayan gelsin.
1: Sen çok alçak bir adamsın. Çok alçak. İnsanlara belden aşağı olacak kadar. Senin aklın hocalarını da biliyorum. Hepsini çıkarın. Oğlum ayağınızı denk alacaksınız. Herkes ayağını denk alacak.
0: Bak benim gibi bu. Ben de düşmanlarıma böyle sataşıyorum. Sen kimsin? Senin akıl hocalarını da biliyorum. Oğlum ayağını denk alacaksın bak.
1: Köpek gibi çalışıp köpekçe gibi yaşamaya çalışan.
0: Köpek gibi çalışıyorum ben.
1: Ne yaptınız? Nerede ne
2: yaptınız? Ne yaptınız?
0: Ne yaptınız? Şerefsiz adam. Allah senin belanı kaldırsın lan.
2: Gel lan.
0: Gel lan hepiniz gelin.
2: Bizi kimse yıkamaz.
0: Kimse yıkamaz Seda abla. Al tespihi de eline. Maşallah Seda abla bağdaş kurmuş koltukta.

0: Mararet. Hatta sana gelesin taş yüze. Tanju. Yıkamazlar bizi. Şüs be şerefsiz. Nakıl hocalarını da bileyim. Gel. Gel. Ben Tanju, sen bugün çalışıyor musun?
1: Kimse yıkamaz.

0: Durun, şarkıyı tekrar koyacağım. Yufkacıyı unuttum. Şekerim Rıdvan Feyiz. Yufka deyince, yufkacı deyince, Trakya yufka, şeker gibi yufka. Harika yufka sevgili dostlarım. Rodopil'indeki bütün bakkal ve marketlerde böreklik yufka, muhteşem yufka, Trakya yufka Rıdvan Feyiz diyoruz. Günaydın, iyi bayramlar. Tatilde misin şekerim? İyi tatiller. Neredesin Marin? Zilli, ne kadar bu tatil? Bende program yok diye açmamıştım diyor. İsmail. Honolulu'dayım, Honolulu'da şekerim.
1: Merak etme.
0: Mari, Honolulu'ya gittin. Nerede biliyor musun Honolulu? Ben bilmiyorum şahsen.

abim buraya geldi, benim iştahım açıldı. Çatlaklar, alçaklar, yavşaklar, alsan da mı? Deniz ama, deniz ama. Hmm. Gelirsem Gökay beni de sünnet yapacak. Evet çalışayım demiş Tanju. Niye ben gelmeyeceğim? Beni de yapacak mı sünnet acaba?

Allah'tan. Efendim sevgili dostlarım, Ümit'in steralarında domates, biber, patlıcan fideleri var. Harika. Aşılı olanlar muhteşem. Bak geçen sene alanlar bu sene yine aldılar. Bu sene daha çok satış oldu dedi. Ümit yetiştiremiyoruz dedi. Çünkü haklı. Çünkü biz de söyledim ilk biberleri yiyoruz. İlk acı biberleri yiyoruz. Ama nasıl tatlı acı. Ama nasıl tatlı acı. Ama nasıl güzel fideler. Panforo Ambarköy'de Ümit'in steralarında sevgili dostlar. Ve Agora Plus, çok teşekkür ediyoruz. Agora Plus bayramlık indirimlerle, bayramlık fiyatlarla Konsolos'un arka sokağında, Lesikomotiv'in olduğu caddenin tam diğer uç noktasında, yarım çınarın karşısında sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Kuru kahveci Nihat'ı, kuru kahvenin harika lezzeti, harika harman, 48 yıllık tecrübeyle hizmet veriyor kuru kahveci Nihat. Nerede sevgili dostlar? Kuru kahveci Nihat Şapçı'da sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Hakan dinliyorsa kolay gelsin. Tüm ekibe, tüm aileye kolay gelsin. Hayırlı bayramlar dilerim. Kuru kahveci Nihat ve ekibi ayrıca kendi tayinlerinde kendileri üretiyorlar efendim. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi İmamoğlu. Erhan ve Enak İmamoğlu. Batıkaya'da bu işi ilk defa onlar yaptılar ve devam ettiriyorlar. Yapmaya devam ediyorlar. Kalfa yolunda 2. kilometrede, Kalfa Pastanesi'nin çok yakınında Erhan ve Eralp İmamoğlu'nu her türlü cenaze hizmeti ediyoruz. Günaydın Gürkan kardeş, bayramı kutlu olsun. Nice bayramlara selamlar. Tasos'a iyi tatiller kardeş demiş. Ertan Hanım hoş geldin. İyi bayramlar, hayırlı bayramlarımız olsun. İyi bayramlar Gürkan demiş Caner. Bas iyi Gürkan 10 numara demiş Caner. Fatma Tasos'tan günaydınlar hanımlar beyler demiş. Efendim Tasos'ta ne kadar çok insan varmış.

80 80. Boru deyince, borucu deyince. Erce uyandın mı? Boruları tıkanın, isterse bayramda tıkansın borularınız. Borunun ne zaman tıkanacağı belli mi olur? Çağrı Recep açıversin boruları. Ayrıca dükkanlarında çeşmeler, boyalar, boya fırçaları, klozet ve lavabolar da buluyorsunuz. Lavabo boruları tıkanınca anında açıyorlar. 7/24 hizmet veriyorlar. Andrea Papandreou 3'te. Konsolosluğun arkasında Şükriye Market'in olduğu yerde hizmetinizde. Borucu Recep. Tıkanan boruları açan kızan Recep.

Kahve yok, çıldıracağım. Kahve yok, çıldıracağım. Bu sabah kahve içemedim, çıldırıyorum. Acaba delivery yapsam getirirler mi? Burada Limenaria'ya çok yakın zaten. Hadi karşısı Limenaria. Limenaria merkez 1 kilometre buradan. Akşam orada koşu yaptık. Oradan oraya koştuk.

Bir Nihta İstez, Nihta Fevgiz çalar mısın abi? Eşek için altında kiraz toplayanlara gitsin demiş Hüseyin Bircan. İnsan ilk önce günaydın der, hayırlı bayramlar der. Görgüsüz seni ya. İyi yayınlar Gürkan, günaydın, selamlar demiş Sevim. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Sevim daha önce bayram kutladığı için tabii tekrar kutlamıyor.

her türlü ilaçlama hizmetleri, böceklere karşı, karıncalara karşı prostate ve meotu ihtiyacı yasaz duyarsan sirak.gr internet sitesi. Tuvaletlerinizin, evlerinizin hijyeni için Hasan Sirak'ı seçin sevgili dostlarım. Hasan Sirak, sirak.gr. İsteyenin telefon numarasını da verebilirim. İskeçe ve Rodop ilerinde hizmetinizde. İllahtida kuru temizleme, yaş temizleme. Efendim Kalyancı ve ekibine kolay gelsin. 8 numarada yeni yolda devre temizleme, süvet temizleme, yatak temizleme, yorgan temizleme. Yılların tecrübesiyle İllahtida. Erkan Kalyancı ve ekibi İllahtida sevgili dostlarım. Aynen. Yayın yaptığın için sevindim, izindeyim. Ben de severek dinliyorum demiş. Sevim, sevim. Oh ne güzel. Oh ne güzel. Oh ne güzel. Haydi bana.

Kılıç. Smart tasarım melek dostum. Tıfanki Hayalil. Hüseyin Deli Ömer. Taner Hasan. Şaban Ahmet. Ayşe Ali Babaoğlu. Ali İhsan Tanyolu, Emin Ferrioğlu, Bariye Topali, Hasan Temebere. Kolay gelsin İbo'ya, Özcan'a ve Tata demiş. Günaydınlar efendim.

Imagine Nuran Hasan Batı Trakya'da iki tane dükkanı olan iki isim sevgili dostlarım. İki tane dükkanı olan tek isim Imagine Nuran Hasan. Gümücine'de iki mağazası olan tek süslemeci. Elamatkamu glikam. Imagine Nuran Hasan. Tatlı Telaş olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kanarya 30'da diğer adres beni dinliyorlarsa yazsınlar, unuttum çünkü bu kart yok yanımda, diğer bilgisayarda kalmış. İşte sünnet tahtarı Bindanlılar Sobacılar Sokağı Bıçakçı'nın yanında sevgili dostlarım. Imagine Nuran Hasan Instagram'da da dediğimiz gibi Tatlı Telaş olarak bulabilirsiniz. Helal hep amere. Haydarım. Famili Samet Simfoni Samet. Enver abicim, hayırlı bayramlar olsun. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Günaydınlar olsun, günaydınlar olsun, günaydınlar olsun. Sevim Hanım, günaydınlar, hayırlı bayramlar. Sevim ablacığım, iyi bayramlar, ellerinizden öperim. Hoş geldiniz. Günaydın, iyi bayramlar, Gürkan abi demiş. Hüseyin, günaydınlar. Güneş ve deniz manzarası karşısında program yapmak güzel keyif katar sunucuya, değil mi? Abim hadi kolay gelsin, program harika demiş. Nurgül Dima Peças. Peças Dima. Çok güzel de klimayı açsam şimdi tam sırtıma vuracak. Şimdi güneş çıktı, sabahtan beri güneş yoktu. Güneş çıkınca güneş içinde dönüyor. Ne salonu. Her yeri cam mekan, her yeri cam mekan. Hayvanat bahçesindeki hayvanlar gibiyim. Gelin göçek görüyor. Perdeni çektim ama ince perdeler herhalde gene görünür ama aynalı camlar zannediyorum. Yani aynalı derken ben dışarısını görebiliyorum, dışarıdakiler beni göremiyor. Çünkü az önce burada bir adam geçti. Bahçıvan mıdır nedir, burada çiçekleri suluyor, çimleri. Hiç adam buraya bakmadı bile. Ben olsam fıldır fıldır döner gözlerim, merak ederim ne oluyor içeride diye. Hiç adam ilgilenmedi, bakmadı burayı.

Doğumuzdan. Ömer abi. Nasılsın be? Tanju sen ne gün niye gülüyor merak et. Ana bak başladı kız daha çıkma. Vay mari kızcağız bikinilerine girmiş. Nereye gidiyor böyle? Vay vay vay vay vay bikinilerine koşuyor. Yaram yarabbim bana bir yarabbim. Bak şimdi bırak programı sen de koş onun peşinden diye şeytan. Bak gör şeytana bak. Ana mari. Sabahtan beri hep yaşlı adamlar yaşlı karılar gördüm. Gençler şimdi uyandı. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Adam niye baksın bir yaşlı adam almış laptopu önüne oturuyor. Merak edilecek bir yer mi bir şey mi var bunda demiş Faik Tuzacı. Eşçekçil'de Mustafa abi kiraz toplarmış. Toplarsan bir eurodan 20 kilo topla bana demiş Hüseyin Bircan. Ta klasika Hüseyin'in Malakiyezleri dinleyiz. Klasikez Malakiyez Tok Hüseyin. Evet. Başka ne var? Hasan Karagöz. Ama çok mesaj attı yazınız ama. Günaydın hayırlı bayramlar dilerim demiş. Efendim hayırlı bayramlar dilerim. Siz bakmayın çok atıyorsunuz dedim. Atın siz mesaj. Gürkan al bakalım Tassos'dan ceviz tatlısı alet anamınkine benziyor de bir de kaç tane var içinde fiyata da bak demiş Leblebci Hüseyin Agam. Sizinkinin fiyatı kaç be Hüseyin Aga sayı unuttu mu ben sorma. Merak ettim koca gidi kavanoz sizinki. 5-6 euro vardır. Aynen yayın yaptığın için sevindim izindeyim ben de severek dinliyorum demiş gülmüş Sevim. Ondan sonra cıma... ama yetişemiyor mesajlara. Emine Kamil günaydın demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Emine, günaydın Emine, günaydın Emine. Enine boyuna günaydınlar Emine. Bak zenginler nasıl yaşıyor gördün mü? Karaköy'de nerede göreceğim böyle şeyler demiş Aykut. Ay vay vay vay vay vay. Tebusani Otel'den çıkıyorlar. Büyük otel burası. Bütün karılar kızlar da çıkmaya başladı. Karıncalar gibi çıkıştılar. Güneşi gören çıkıyor koşan koşana. Koşan koşan denizde giren. Bak bir tane daha beyazı geliyor. Bunlar yabancı belli. Bunlar karı koca ama adamdan hayır yok. Adamda bir göbek var. Bulgar galiba bunlar. Bıra bıra bıra bıra adamın göbeğine bakın. Bıra bıra bıra bıra bıra bıra. Öf bu arada çok sıcakladım ben. Alo. Çiko kamera açayım mı sana? Dünya gözü göresin. Bak neler geçmeye başladı. Sabahtan beri yaşlar geçerdi. Gençler uyandı. Çiko. Enlare Çiko kalimera. Seher seriyotsa günaydın. Fuyse. Dedikodu var bugün sende demiş Nurgül. Vallahi billahi. Bütün radarlarım açık şu anda. Bak ne sponsorların hepsini unuttum. Sponsorları unuttum. Hey. Ay mari ne güzelmiş böyle cam mekanlı yerden yayın yapmak.

Kızları görünce ateşler bastı. Yayından sonra dikiz dersin yayınına bak sen demiş sevim. Sabah sabah çıkmış hepsi koşuya bre. Sen. Yağmurdan sonra çıkan salyangozlar gibi çıkıştılar.

Senden ötürü yufkacı 13 dakika geç kaldı. Niye sen şimdi uyandın be dingil? Sen çalışmıyor musun be? Senden ötürü, senden ötürü. Efendim Ayar'a günaydınlar. Ayar odunculuk diyoruz ama adı odunculuk. Kışın odun var. İnşaat malzemeleri var. Arpa, mısır, buğday taneler var. 150 tane masa, 2000 tane sandalye var kiralık. GSP'si var Cemal'in. GSP'ni her türlü işi yapıyor. 2025 model. 100 bin evroya aldı laf aramızda ya. Dünyanın parasını verdi. Düşmanlar çatır çatır çatlasın. Anacını sattım onu düşmanları ya. Ayar Büyük Selimköy girişinde. Benzincinin yanı mezarlığın karşısında. Ayar. Ayar. Elçi ve Daikin gümrüğüne sevgili servisi. Ve aynı zamanda ana bayi. Elçi ve Daikin Ahmet Mustafa'ya da çok teşekkür ederim programa yaptığı katkılardan dolayı.

Gazoz Termal Sermaçıpona, Ahmet Mustafa Makine Mühendisi, Eksikonomi programları, devlet destekli programlar, ev ve iş yerlerinizde yerden ısıtma, doğalgaz sistemleri, klimalar, güneş enerjileri, ilakolar, yılların tecrübesi Daikin ve LG. Sen niye çalışıyorsun? Bugün ben fakir demiş Gökhan Karahanlı. Bu deniz manzaralı evin parasını nasıl ödeyeceğim? Ha? Nasıl ödeyeceğim? Tebra'yı... deniz kenarına mı çıkayım? Pezodrom mu çıkayım? Nereye çıkayım? Ben namusundan para kazanan bir radyocuyum. Sen buranın geceliği kaç para biliyor musun?

ne duyuyam. Ay atacağım kendimi arabanın üzerinden demiş Gürdan Salih. İnanmazsan sana konuşmayı copy paste yapayım, yollayayım. Bana inanmazsan. He? Bende yalan olmaz anacığım. Yalan olmaz.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιο είναι αυτό.
1: Καλή μαλακά, σημαίνει το παντρευτό. Κανένα έτσι όλα ήμπηλε με την πόρτα να σουρίσουν από την πράσινη νόη να βοηθάνε και εσύ. Çıkarayım üstümü üstümü çıkarayım. Çok sıcak. Klima yatsam mı acaba? Her akşamdan omuzlarım tutup klima açarsam hiç şey yapacağım. Yatak odasının camını mı açayım? Uyuyan var yatakta. Olmaz. Kapısı kapalı yatak odasının. Ben telefonu niye elime aldım? Niye bakacağım? Ben her şeye bakacağım. Zamokars ikinci el arabanın adresi. İkinci el arabada Zamokars sevgili dostlarım. İkinci el araba deyince Kız ve Botanik'in karşısında Zamokars. Zamokars. Zamokars. İsterseniz yurt dışına araba getirsin, uygun fiyata getirsin. İsterseniz gümrük işlemlerini de Zamokars halletsin. Ay ay ay ay ay ay ay ay. İlyas program canlı mı diyor? Yok. Yarı canlı bu, yarı canlı. Hem canlıyım hem tazeyim. Dün bir de güneşlendim, bir renk aldım. Göbeğime güneş yağını az sürmüşüm galiba. Göbeğim kıpkırmızı olmuş. Vallahi billahi. Maymun götü gibi olmuş göbeğim. Hey. Vallahi billahi ilk defa bu sene güneş gördüm. Güneşe yattım saat 4'e kadar. 4'te bir kavala taraflarına bir şimşekler çakıyor. Çırak şırak şırak diye. Gittim şeyde Laklaza mı Lapkaza mı neresiydi orası unuttum adını. Gittim yerde de kocaman kocaman tabu finikazlardan var. Laskala bir işte. Anacım dedim şimdi dedim yağmur başladı çileştirmez zaten gelir dedim şimşekleri çeker. Ben en büyük şeyin üstüne altına oturturdu beni Barış. Ağacın altına, finikazın altına dedim şimşek gelir düşer. Kalk dedim kaç. Kalk kaç. Ama saat 4'e kadar, saat 10.30'dan 4'e kadar iyi güneşlendim. Size söylemiş miydim bir tane Türkiye'de turist saat 10.30'dan karides istiyor garsondan. Ay dedim baba hiç kardeşim dedim ne görmedik bunlar dedim ne bunlar böyle dedim hiç sorma abi dedi hiç sorma dedim. Sorma dedi. Ne sen ister ne ben söyleyeyim ben neler görüyorum neler yaşıyorum burada dedi. Sen dedi niye öne oturmak istedin dedi. Burada dedi bu kızanlar senin kafanı şişirecek dedi. Bunlar hep kızanlarından geliyor bu aileler dedi. Bırak onu dedim. Yolda gelirken dedim vızıl vızıl vızıl vızıl paranomiya yapıyorlar. Çift çizgide geçiyorlar. Vız vız vız vız vız vız. Bırak sen ya. Bırak feribottan iniyoruz. Bırak sanki kim bilir nereye gidecekler. Bak tatile geliyorsun. Neyi kaçıracaksın? Otelin hazır her şeyin hazır. Bir yerden bir yer mi kapacaksın? Bırak birbirlerinin üstlerine biniyorlar arabalarla yemin ederim. Kim kimi geçecek diye. Ben böyle şey hayatımda görmedim. Vallahi görmedim. Bak çok ciddiyim. Amca geçen gün seninkini dinledim. 15 dakikada radyodan soğudum demiş Gökhan Karali. Benim gibi olmayacak. Benim gibi olmayacak. Belki başka radyoları dinleyeceğiniz ben yokken. Belki ara sıra kaçamak yapacağınız. Ama benim gibi olmayacak. Hele canlı yayına gidip de o radyocuları bana bırak şunu deyip de onların canlı yayına katılanların çükürü kökünü denk keseceğim. Gitti buçuk diye bağıracaklar. Hüseyin duydun mu Hüseyin? Ha, Utku duyuyor musun? Benim gibi olmayacak. Benim gibi olmayacak. Olmayacak.

Tam intihar etmek için program yapıyor diyor Gökhan. Yapma be, dinlense bozulacak mı Halil'cim, yapma. Ama dinlemez, o şimdi biraz da program başlayacak. Kimden bahsediyoruz? Bir tane bir Haşmet'ten bahsediyoruz, Haşmet'ten. Bafi ile seninki neden niye ikide bir gülüyor? Konuşurken Haşim demiş Gürdan Salih.

Fay kaşınma. Fay kaşınma. Yollarım adamlığımı sıktırırım topuna senin. Ben seçilmem seçilmem. Aşil tendonundan vurdururum seni. Mehmet. Mehmet Kara kardeş. Günaydın kardeş, günaydın kardeş. Efendim yufka deyince, yufkacı deyince. Europites yersiz. Trakya yufka. Trakya yufka değil, Trakya'da üretilen, Şahin'de üretilen yufka. Fatih sevgili dostlarım. Fatih Trampa'nın bu yufkaları Şahin'de üretiliyor. Hiropite, Horyatik ezgepsiz pardon. Horyatik ezgepsiz 2015 yılından beri var. Ahmet Koca Mustafa günaydınlar. 2015 yılından beri size hizmet veriyor. Horyatik ezgepsiz elde yapılan saç yufka börekleriniz için. Kavala'dan Evroz'a bütün bakkal ve marketlerde. Düdükler öttürüyor diyor Gökhan, düdük öttürüye. Bir tane tavuk var, Jumbo'dan almış, onun boğazını sıkıyor. Fayık fayık fayık diye bağırttırıyor tavuğu. Bir de ben en çok şeye sinir oluyorum. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay yaptı. Bütün sinirlerim tavan yapıyor. Tepeme çıkıyor bütün sinirlerim. Benim gibi olmak istiyor ona mı ya? Susun be, çok dedikodu yaptırdınız bana. Susun be hey.

adımı söyleme, ben de çok sinir oldum sonra kapadım diyor bir dinleyicim. Adını söylemem tamam Gökhan. Suyum kurusun, ben seçerim. Kelimem seçerim.

0: geçer.
1: Nurten ablacığım günaydınlar. Deli gibi. Hayırlı bayramlarımız olsun.
0: Çok çabuk vazgeçer. Huyum suyum kurusun.
1: Ben seçilmem seçerim. Deli gibi benim gibi olmaz. Öv kendini Gürkan, öv kendini. Öv öv bitireme kendini. Öv kendini. Her işini yapıyorsun, hem göz banyosu yapıyorsun. Daha ne istiyorsun demiş Hasan Çanakkale. Kurban bayramımız mübarek olsun demiş. Neşe Alan'dan günaydınlar demiş. Aa, bak şimdi Neşe Alan gidecek, bir hepsini Haşim anlatacak bunların. Çünkü benim de halam ama Haşim'in daha çok halası. Bu yazıklarınızın hepsini Haşim'e şikayet edecek. Bu dediklerinizi. Neşe Alan'cım ellerinden öperim, hayırlı bayramlar derim. Hayırlı bayramlarımız olsun. Taberna Korifi. Günaydın, iyi yayınlar. Canlı müzik cumartesi olacak. Bayram eğlencesi bu, kapalıyız. Söylersen iyi olur. Günaydınlar demiş Taberna Korifi. Günaydınlar, günaydınlar, hayırlı bayramlar. Efendim cuma bayram için kapalı. Canlı müzik Korifi'de cumartesi olacak. Cumartesi olacak. Benim gibi olmayacak. Cumartesi günü canlı müzik. Bu akşam, yarın akşam Korifi kapalı. Onlar da bayram yapsınlar cumartesiye. Haydi bakalım canlı müziğe, Korifi'ye. Sevgili dostlarım. Benim gibi olmayacak. Kedilere, köpeklere mamalar, kroketler benim coşkunda. Harika fiyatlar coşkunda. Küçük baş, küçük baş hayvancılık yapanlara coşkunda. Her türlü vitamini yeme bulabiliyorsunuz. Kuşlarınıza çok güzel yemler. Kuşları öttüren yemler var. Fıy fıy fıy fıy fıy fıy fıy diye ötüye kuş. Vallahi susmak bilmeye kuş, o kadar, o derece. Coşkun Gümrüğü'ne de Kozmopolis'ten çıkıyorsunuz. Hemen ilerliyorsunuz 200 metre ileride. Yolun çatal yaptığı noktada Coşkun sizleri bekliyor efendim. Coşkun. Nişala. Sakın. Sakın söylemeyesin, bunlar aramızda kalsın. Tamam mı?

Durun, eşofmanımı çıkaracağım. Soyunup geliyorum. Çok sıcak oldu orası. Gelen geçen atletti donunum. Mayalı kızlar geçiyor. Öf, öf, öf ateşlere geldim.

kötülüğe mi yazıyor çocuğu veya olanları konuşuyoruz. Ama o da seni öve öve bir kaldı. Herkes bir olacak diye bir şey yok. Başarı başarıdır seninki gibi demiş Gürdan Salih. Canım öyle olsa zaten ben bir duayen olmam. Zaten bir efsane olmam. Değil mi ama? Sen nereye gittin tatile diyor Seher. Taşoza. Taşoza gittim. O kadar uzaklara gittim. Taşozdayım ben. Şu anda Türkiye'ye doğru bakıyorum. Öteki tarafındayım Limenarya'da. Beni görmek isteyenler gelsinler, tam Limenarya yazan tabelanın karşısındaki evdeyim. Gelin efendim, gelin sevgili hayranlarım, gelin. Limenarya'nın girişi var ya, batıdan Ağrınış'ın girişi, ha? Orada Limenarya tabelasının, tam tabelanın olduğu yerdeki ev.

Ayın 14'ünde de yazdığım var Kefalonya'da, oraya gideceğim. Yazdan yaza gidiyorum, bir ay kadar olsun. Maksat para dönsün, kara para aklamak. Prisimo Mavro Krimatoskano. Sakintos'ta da bir tane aldım. Oraya da gideceğim işte.

Osman abi. Günaydın, hayırlı bayramlar Osman abi. Bayramın kutlu olsun. Ben yanındaki Ettice Butucayı görmek istiyorum. Sen seni ne yapayım demiş Gürdan Salih. Ettice Butuca kim bak Gürdan'ım, çok ciddi soruyor. Yanımda Ettice Butuca birisi yok benim. Ettice Butucalarla işim olmaz. Onun yanındaki ev bizim ev demiş Seher. Din Marareç'im. Şey kuşum, sana bir sır vereyim mi? Tanju, sana bir sır vereyim ama ikimizin arasında kalacak, tamam mı? Bak kimseye söylemeyesin. Bir tek sana vereceğim bu sırrı. Sen tutarsın çünkü biliyorum, öyle hissediyorum.

Takıyan bafile demiş Gürdal, niye takıyasın? 12 euro dedi diyor leblebci Senegam. 12 euro muymuş ama çok büyük kavanozda. Ya. Ama benim sponsorluk parası alışverişte gitti ya boy. Vay adam, vay adam, vay adam. Vay adam, vay adam, vay adam. Gallim merastı kiriya Kostandiya. Gallim merastı kiriya Hüseynaga. Gallim mero. S-Design Esma ya da günaydınlar. S-Design Esma Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında sevgili dostlarım. Süsleme işinde ben de varım. Ben de iyi süslüyorum, ben de güzel süslüyorum diyor. S-Design Esma, S-Design Esma, S-Design Esma. Günaydınlar Gürkan'a, yeni bayramlar derim demiş. Ahmet Muzaffer abim günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Tahfosime söyle demiş, Tanju söylüyor. Haydi Bastır Çiko. Haydi Çiko. Takılıyorum yazacaktım demiş Gürdan Salih.

Bırak bu bahçıvanı da gözümün önünden çek git buraya. Bu evin niye kadın bahçıvanı yok be ya? Nasıl bahçıvan bu böyle be? Bahçıvan şoföre, şoför aşçıya, aşçı. Aşçı hizmetçiye. Bu nasıl ev böyle be? Biraz sabah sabah adam bırak ezdim durun be. Aç bırak gözüm ki göz kirliliği yapıyorsun bırak aç önümde. Bak otları topladı bak şimdi. Anacığım çöp tenekesini atacağına bakın gitti karşıya attı bakın. Bakın evin dışına attı şimdi çıkacağım bahçe var. Durun şimdi birazcık bahçe bana bağır.

Şimdi bu evdekiler de bu bançıvana para veriyor. Vallahi billahi yalan söylersem ne olayım. Adam bak buradan alıp, buradan bahçeden alıp, çimlerden alıp otları karşıya şeye kaldırıma atıyor. Vallahi iki gözüm öyle baksın. Yemin ederim. Giymiş bir de cırtlak kırmızı tişört. Bir de şapka başında karada bir adam. Pakistanlı mıdır nedir? Allah'ım yarabbim sen. Ben evde öyle yapıyorum. Ev temiz görünsün diye halıların altına süpürüyorum. İşte pislikler.

Okuma okuma. Ne kadar fiyatlar iyi mi? Ben de istiyorum yaza gelince 2-3 günlüğüne neresini önerirsin? Otel, ev kiralamak mı demiş, zevke bağlı. Ben fiyatlar bu aydan sonra artacaktır. Şu anda fiyatlar çok iyi. Fakat Haziran ortalarından itibaren fiyatlar 2-3 katına çıkacaktır. Özellikle Türkiye'lerin yüzünden. Bu bir. İkincisi, otel mevmi konusuna gelince. Ben otelde rahat edemiyorum. Ben otelde sıkışıp bir odaya kalmak istemiyorum. Yani otelde her şey dahil sistemden hoşlananlar var. Ben hoşlanmıyorum. Yani açık büfedir, şudur budur. Tamam, güzel de çok yaşadım onları. Evimdeki gibi rahat olmak için her zaman evde kalırım ben tatile gittiğimde. Bir de köy kazanıyız. Biz böyle bahçeli olsun isterim. Gel dediğim gel. Efendim, böyle daracık bir yatak odasına sıkışıp kalmak istemem. Gel dediğim gelmedi. Yüzümü güldürmedi. Herkesin zevkine bağlı. Yemekle ilgili bir problemim de yok. Yediklerime diyet yapmayalım. Yediklerime dikkat ettiğim için zaten her şey dahil sistemde mecburen diye. Yani orada yemekleri görüp de yememek mümkün değil. Ben gittim limandan indim. Bir de alışverişimizi yaptık.

adam bahçıvan mı bizim evin sahibi mi onu anlayamadım. Evin sahibine de pek dikkat etmedim. Adam bahçıvan mı bizim evin sahibi mi?

Giyemem aman, basma da fistan giyemem aman, basma da fistan giyemem aman. Benim gibi zalime Şenol amca da diyemem aman. Senin gibi zalime yaptık derken demiş Gürdan Salih. Siz benim her kelimemi mi takip ediyorsunuz? Yaptık yani. Yaptım yani. Alışveriş yaptık. Haydi Şenol amca. Vay ne güzel bir yat geçiyor denizden. Vay vay vay, beyaz yelkenler açmış. Vay vay vay vay vay vay. Kim hangi zengin? Vay vay vay vay vay vay vay. Açmış yelkenlere bak bak. Bak. Türkiye'ye doğru, Türkiye hariç, hayır şeye doğru gidiyor bu. Sağ taraf neresi? Halkidiki. Birinci ayağa doğru gidiyor. Yani bizim taraftan birinci ayak. Agün Oros'un olduğu ayağa doğru gidiyor. Gürkan Nesinoğlu'ndan Avgi Epe çalışanlarına şaba. Vasili Mistanakoris tapedya. Mitastanakoris Vasili tapedya. Mitastanakoris. Mistanakorun de poli tapedya Vasili. Haydi. Hop tere hop tere hop tere hop tere. Hop tere sup tere zip tere zip tere. Ve ne diyelim? Devletoğlu devlet gibi arkanızda. Devletoğlu. Banyoda koca gidik ev, deniz manzaralı. Bak Devletoğlu dedim, banyo aklıma geldi. Banyoda sabunu koyacak yer yok. Bak bunu özellikle yazacağım, diyeceğim. Banyoda sabunu koyacak yer yok. Banyoda şampuanlar mampanlar var ama onlar, ben onları kullanmıyorum. Ben kendi sabunumu getirdim. Yok, koyacak yer yok. Banyonun dışında musluğun olduğu yere koyarsan eremeyeyim. Elim kolum ermiyor. Ben de dün ne yaptım? Terliklerim var. Crocs. Onları yıkadım koydum. Onların üstüne koydum sabunu. Hem vallahi hem billahi. Ay, banyoda yok, sabunu koyacak yer yok. Nasıl 5 yıldızlı ev bu? İnsan bir samazingo takar oraya, sabun koyma. Yok. Nasıl köpürteceğim kendimi, ben sabunsuz banyo yapamam. Pulette sabun yere mi düştü? Devletoğlu'nu çağırın. Az kalsın Devletoğlu'nu arayacağım, diyeceğim tutun sabunu. Ben banyodayken tut değiştirdim sabunu. Devletoğlu'nun çalışanlarından bir tanesini yollasın bana, tutsun sabunu ben banyodayken. Kim tutacak benim sabunu? Allah'ım ya Rabbim sen ya. Bak şimdi gene sinirlendim. Yok, sabun koyacak yer yok banyoda. Neyse. Sabunlu görevini yaptı Crocs terliklerim. Bak markasını da söyleyeyim, ortopedik aynı Crocs. Ondan sonra nereden geldim buraya? Devletoğlu'ndan geldim. Devletoğlu her yerde her şeye hizmet veriyor. Banyoda sabunluk mu yok? Sabunlu görevini yapıyor. Tabii böyle açıyor elini, koyuyorsunuz. Üstüne koyuyorsunuz. Devlet dairesinde bir işiniz mi var Devletoğlu? Hasta evde yatalak hastanız mı var Devletoğlu? Kafadan çatlak mısınız benim gibi Devletoğlu? Maaş bazısı size. Ah, politreler efendim ya. Devletoğlu. Devlet gibi arkanızda. Dedaş'tan sonra Gümüşcene'de, Gümüşcene'den sonra, pardon, Şapçı'dan sonra Gümüşcene'de, Gümüşcene'den sonra Dedaş'ta. Evet, doğru söyledim. Devletoğlu. Arka tarafa kıstırsaydın ya demiş Gürdan Salih. Benim arka tarafım senin arka tarafın gibi büyük değil. Ya. Seninkini Olokluro Vashanti haldır şaldır şampuan sığar. Günaydın Leyla'cığım, günaydın Badex kızları, günaydınlar. Vallahi Gürkan abi, ben senin yerinde olsam bütün dünyayı gezersin. Starlink var, ekipman var, sponsor Enis var, daha ne olsun demiş Aykut. Aynen öyle. Yalnız uzak yerlere gidemem Aykut'cum, ben onu hesapladım, şeye gidecektim. Hani Ladyboy'lar var, neresi orası? Oraya gidecektim. Fakat saat farkı var. Bizde sabah saat 8 iken orada 3, orada gece yarısı 3 oluyor. Saat farkından dolayı. Bak vallahi billahi onu düşündüm. Çağır bahçıvanı tutsun bak Gürkan abi demiş. Tanju korumu. Aman. Bahçıvanın kendine ayrı yok. İstemem öyle bahçıvan. Abi Malaka bahçıvan ev sahibi. Çıkacak, kovacak seni. Bir şey demeyesin adama demiş Leblebci Hüseyin Aga. Kaçtıktan sonra diyeceğim, kaçtıktan sonra yorum alarak yazacağım. Airbnb'ye. Sen ne diyesin? Tayland orası demiş Aykut. Tayland.
Tayland. Tayland, Mayland oralara gitmeyi düşündüm. Saat farkı var anacığın sattımın. Ergin Kurcalı. Devlet olduysa sor enişteme be demiş. Devlet oğluna sor. Al şarkıyı başa konuşma, al şarkıyı başa konuşma. Öf. Hayır, salonun iki tarafı kocaman camlarla kapalı, açılmıyor camlar. Yani Sirome dedi, Sirome no dil. Şimdi banyonun camını, bir de yatak odasının camını açıp azıcık cereyan yapsın.

Arap sabununla mı banyo yapıyorsun? Koskoca ünlü adam demiş Hüsnü Muhtar. Arap sabunundan banyo yapıyorum diye bir şey çıktı mı ağzımdan? Sadece şöyle bir huyum var. Bu vücut şampuanları falan var ya, onlarla banyo yapınca onlar yağlı yağlı bırakıyor tenimi. Temizlenmiş gibi hissetmiyorum kendimi. Mutlaka sabundan ovunacağım. Valla bak. Dur bakayım, sabunun markasına bakıp geliyorum.

Dettol Original. Mis gibi limon kokuyor sarı sabun. Bütün mikropları öldürüyor. Bütün mikropları öldürüyor. Kral denize sıfır mısın? Güzelse beni bir kontağa geçir o adamla. Şimdiden Ağustos'ta gideyim. 3 gün 4 bahçeli bahçeli falan kafa dinlerim orada demiş İsmet. İsmet sen de şimdi sordun lafa bak. Benim gibi ölü bir adam tabii ki denize sıfır olacak. Nasıl olacak yani? Görmeyeyim misin fotoğraftan be kardeşim? Denize 100 metre aman sıfır. Denize sıfır görmedin mi fotoğraftan? Ladyboy, Shemale, Mimale hepsini görecektim diyorsun yani diyor Aykut. Ben zaten ya meraktan sen merak ediyorsun.

0: Zamanı da bunu bir yenemedim Zühtü.
1: Ben sana geldim
0: Zühtü. Αυτό δεν με φτιάξε. Για να πατήσουμε εδώ πέρα. Burada ne yazıyor? Sponsor listesi. Oradan orada karma karış bu bilgisayarda işe kayma karma karış olmuş. Efendim Şener'e çok teşekkür ediyorum. Akustika Kendi'de komutanı Şener. Honda Center'ın karşısındaki yolda 2531-020-700 numaralı telefonda hizmetinizde. Ottan Leme Şener. Kula az işitenler, az duyanlar Şener'e gidiyorlar ve Şener aynı zamanda Skeçe'de Zara Kiss'in karşısında Enis Kiss'i adı altında da size hizmet veriyor.

Arkadaşım Karacahil gördüm de senin gibisini görmedim. Husni. Demin bana balayına nereye gidelim diyordu. Şimdi siz hangi sitede rezervasyon yapıyorsun? Evler oteller olsun. Önerdiğin bir site var mı diyor. Allah'ım sen niye bütün dengesizleri bana veriyorsun bazen bayağı? OnlyFans'tan yapayım. OnlyFans. Only. Teker teker söyleyeyim mi? Ha, oraya giriyorsun kardeşim. Oradan bütün otel... bütün oteller, Airbnb'ler, bütün bookingler, bookingler hepsi orada. Ben nereden kazanıyorum sarıyasız bu kadar parayı? He? Allah'ım yarabbim. Sen nasıl Karaköylüsün be? Bak dün Karaköylü bir kızandan tanıştım. Barış'la. Fıldır fıldır gözleri, fıldır fıldır at 6 senedir kızan. Okulu bitirir bitirmez gelmiş çalışıyor gurbetlerde. 18 yaş, 23 yaşındaymış. 6 düş. 18, 19, 20, 21, 22, 23. O 17, 18 yaşından beri kızan. Garsonluk yapıyor, yazın parasını çıkarıyor. Ya? Günaydın Badeli demiş Halil. Günaydın, günaydın. Bulanırsam bulanayım, leylim, leylim, leylim ama. Şimdi bir de 6 Haziran'da tatile gidiyorum. Ya 6 Haziran'dan itibaren yokum. 6 Haziran sabahleyin çıkacağım.

günaydın, kaldın yeri bana yazar mısın? Yaz için ayırtayım, ayırtalım demiş. Yazamam, ben Deniz Neşe. Yazamam. Yaz gelince gel kuşlar, leylim, leylim, leylim aman. Yazamam çünkü size yalan söylüyorum. Bu benim Taşöz'deki yazlığım. Benim evime mi geleceğiniz? Çayırda buldum seni ellere. Yazıklar olsun, yazıklar olsun sana demiş Çiko. Ne oldu be? Sevemem. Ne var 6 Haziran'da? Ayran düştü yerlere, karıştı gazellere. Tabiatım kurusun, bakarım güzellere. Haydi Mare. Mare ne oluyor? Ay, yayın kesileceğiz sanki. Yazma demiş Halil. Ne yazmayayım? Abi yazar mıyım? Benim evime mi gelecek?

Biz senin gibi ünlü değiliz, bilmiyoruz öyle yerler, siteler. Sen ünlüsün ya, ondan sana soruyorum. Ne alaka cahillikle demiş Husni. Haydi sen de koş barlara. Abi kardeşim. Muazzez Ersoy da ünlü ama Yunanistan'ı İtalya'da sanıyor. Ben sana verdim bir site. Bir de he, Yunanca he hamster. Türkçe helin he hamster'e gir bir de. Orada yine neler var bir göresin. Gir bak şimdi, gir. Bak nasıl yazdıklar var orada.

sen çok saf kalmışsın Hüsnü. El Lapame Kaffa Pastanesi bugün kapalı. Bayramda 3 gün kapalıydı, yarın açılıyor. Kaffa Pastanesi lokum tatlı tatlı. Kurabiyeler, ikramlıklar çok güzel yapıyorlar. Sevgilerini de katıyorlar, meraklarını da katıyorlar. O yüzden çok güzel oluyor her şeyleri.

Kral bana mı konuşuyorsun? Duymadım, telefonda konuşuyordum demiş İsmet. Hayır be. Sana konuşmayayım. Hüsniye diyorum. Hüsni Muhtar.

0: Stone Frost sevgili dostlarım. Gümülcü Nedi arabalarınızın içini ve dışını yıkasın. Evinizden alsın, evinize bıraksın. İş yerinizden alsın, iş yerinize bıraksın kızanlar. Vedat ve Özcan'a şaba. Sarıca yolunda, tren yolunu geçin biraz daha ilerleyin. Mezarda geçince solda. Stone Afro olarak Instagram'da bulabilirsiniz. Telefon numarasını oradan bulup arayabilirsiniz. Gelip istediğiniz yerden alsın aracınızı.
1: Ceylan Bayşam.
0: 6 Haziran'da başka tatili var Çiko. Ya. Şimdi alıştım hep tatilden yapacağım program. Bak böyle daha güzel oluyor. Daha iyi oluyor böyle, daha iyi.

Yelkenciler gençlerinden oynayanlara şaba. Yelkenciler gençlerinden. Karaçanlar gençlerinden oynayanlara şaba. Ama en çok yelkenciler gençlerinden oynayanlara şaba. Vay ne kibar çaldırı yağam demiş Tolga. Ela Tolga. Ela Filemu. Benim arkadaşlarım, dostlarım, dinleyicilerim. Bunlar hep bayramımı kutlayanlar. Bir de kutlamayanlar var. Otomatik mesaj gönderenler var. Onlara tabii ki cevap vermiyorum. Vermiyorum. İrfan Topal, günaydın kardeş, bayramı mübarek olsun demiş. Hayırlı bayramlarımız olsun İrfan abi, hoş geldin. Teoria bayram gülendi yayın hafta. Teoria bayram gülendi yayın ve sevgili dostlar. Dendraki düğün salonu, en güzel düğünler Dendraki'de yaşanıyor. En güzel eğlenceler Dendraki'de. Yazın püfür püfür hava eserken siz sıcaktan patlamayın. Dendraki'de yaptırdın düğününüzü. Gidin Dendraki ile konuşun. Yatırdım yatırdım çam dibine. Yatırdım yatırdım çam dibine. Çamların çamaşların arasında. Muhteşem düğünler için vay bir BMW çıkıyor ama pop pop pop pop pop pop. Bu otelde çok zenginler kalıyor. BMW'ye bak, BMW'ye bak, BMW'ye bak. İçinde gene bir kura var. Hep kralara veriyor insan para. Ne derdim ben, nerede kaldım? Yok ben burada bakınmaktan program yapamıyorum aracım. Allah Allah. Ne diyorum? Babaç Murat ve Babaç Hikmet kardeşler, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler. Smart Tasarım Meleği'nin olduğu yerde. MO2 numarada. Kırmade Cami karşısında sizlerin hizmetinizde sevgili dostlar. Çok teşekkür ederim. Programı yaptıkları katkılardan dolayı. Cenaze hizmetleri ve malzemeleri deyince aklınız olsun. Kalimera İskeçeli demiş Aydın Mehmet Kalimero.

Vay agam, tuzlu sudan program yapıyor. Tuzlu tuzlu demiş Tolga. Tuzlu tuzlu. Balıklarla beraber yapıyorum, balıklarla beraber. Bir de böyle hafif yüksekten görüyorum denizi. Oh oh. De bu cam mekan açılsa, açılmayan acını sattım komple cam. Bahçeye çıksa olmaz. Güneş kafama kafama vuracak, çok güneş çıktı şimdi. Dur bakayım, evin sahibine sorayım, bahçeye çıkabilirim, yarın bahçeden program yapayım.

Günaydın, hayırlı bayramlar. Gürkan, Allah sana sağlık versin. Sen yokken dükkanda saat geçmiyor. İyi ki varsın demiş. Ahmet abi, Fatma ablam, Erbu'ya sevgiler, saygılar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Bugün dükkanlardasınız değil mi? Açtınız dükkanları. Çoğunuz açtınız.

Şerif. Sürücü kursu deyince aklınıza gelsin. Enis, Ali, siz işe başladınız mı bugün? Ali başlamaz tekbirler çıkmayınca, biliyorum. Enis Şerif, Biroz Bankası'ndan dönün, 27 metre ilerleyin. 27 metre ileride sağ kolunuzda Hisar Kuru Kahve'nin olduğu yerde yılların tecrübesiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor.

yapıştır. Günaydın Gürkan abi, yayınlar dilerim demiş Niyazi. Nasılsın arkadaşım, çalgıcı Niyazi? Niyazi geçen gün yayınladım. Onlar sizden çok küçük. Gördün mü Instagram'da? Türkiye ilk öğretmen okulu mezunu emekli öğretmenlere plaket verildi. Orada o kızanlar sanat müziği çaldılar. Çok da güzel çaldılar. Tebrik ediyorum. Hele bateri çalan bir çocuğumuz vardı. Yani olsa olsa 15 yaşında falandı herhalde. Onun babası müzik hocasıymış. Galip abiden öğrendim. Galip abiyle konuştum. Onun babası dedi müzik hocası dedi. Tebrik ederim gençlerimizi. Tebrik ederim. Gümülcine müzik konusunda İskeçeren fersah fersah ileri. Dedim bu kızların içinde İskeçeri var mı dedim. Galip abiye yok dedim. Hepsi bunların Gümülcine yerli mal dedi. Rosalin Butik. Rosalin açtı mı dükkanı? Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Güzel bir bayram olsun. Gamze günaydın.

Siropi'ye günaydınlar. Aysel'e günaydın. Ömer'e günaydın. Açık mı değil mi Siropi bilmiyorum. Bayram dolayısıyla. Ama çok güzel tatlılar yaptıklarını, enfes tatlılar yaptıklarını biliyorum efendim. Siropi skeçede. Siropi. Tetati soktum Vriyo'da Balkan'a çıkan yolda. Çingeli diye kasap var, o kasabı geçince biraz da ileridedir. Sağdadır, köşededir sevgili dostlar. Siropi. Ve kuru kasap. Leofrostrat 14'te bizim damat, kardeşim ve damadımız açtılar. Çok telaşları var, işte çocuk yapıyorlar, şu yapıyor, tam böyle tam oturmadı ama açık tabii ki, her şey var. Biraz bu telaşları geçsin. Benim tarifim bir sucuk var, çok beğendik biz, test ettik, onayladık, onu da üretime koyacağız. Ahmet'in kendi klasik kangal sucuğunu bilen biliyor zaten. Çok muhteşem şişler var, köfteler var, yeni köfteler, yeni tarifler. 2010 yılından beri 3 yıl ara verdiler. Ondan sonra şimdi İskeçe'de yeni şubeleriyle hizmet veriyor. Kuru kasap.

0: Kes bakayım programı, ne diyor Haşmet?
1: Suyun içinde de yapsana program, suyun altında da yap program, göster okyanusun güzelliklerini falan, böyle balıkları, deniz kızlarını göster. Ya gir suyun altına da gir cuma donundan.
0: Senin yere batma senin.
1: Başını yemesin gidiye.
0: Senin iyi başını. Kıskandın. Ül kıskandın lan, çatla.
2: Bu gazeti.
0: Çatla da patla. Oh. Çanta da patla sen. Bak nasıl belli ediyor kıskançlığını. Bak. Bak tekrar dinleyin. Bak.
1: Suyun içinde de yapsana program. Suyun altında da yap program. Göster okyanusun güzelliklerini falan, böyle balıklar.
0: Göstereceğim.
1: Deniz kızlarını göster.
0: Göstereceğim yani, ben sana.
1: Suyun altında da
0: göstereceğim.
1: Yere batmayasın. Başını yemesin gidiye.
0: Üstünü de göstereceğim. Her yeri göstereceğim suyun. Sana göstereceğim. Dur geleyim. Mari'yi kendini kudur.
2: Haydi.
0: Mari'yi kendini kudur. Kudur Mari, kudur.

tepeden tırnağına her şeyim benim marka. Cuma donundan denize gireceğimişim. Buraya gelirken hangi mayomu aldım ben be? Ucuz bir marka Tommy galiba mayomu, vallahi bilmiyorum markasını. Ama çok güzel, böyle mavisi var, beyazı var, pembesi var. Gökkuşağı gibi mayo.

Mehmet günaydın, iyi yayınlar, iyi bayramlar Gürkan demiş. Mehmet Ahmet dostum, baş börekçim, baş lahmacuncum, baş pidecim, iyi bayramlar dilerim. Şakir Mehmet, günaydın, bayram mübarek olsun abi, iyi bayramlar derim demiş. Çok teşekkür ederim Şakir'im, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Agro Servis'in kızanlarına şaba. Açtınız mı bugün? Bugün markuçları yapıyor musunuz, markuçları? Koşup yare sevdiğini sevmemeli. Haydi yarın neylemeli, neylemeli. Güzel yarın gönlüm. Suyun altından üstünden her yerden göstereceğim ona ben Gökhan. Ha, bela vurmasın onun kafasına. Koşup yare sevdiğini. Haydi. Suyun altından hiç görmedi o. Haydi, haydi. Kıskanıyorlar. Çekemiyorlar beni çiko. Kıskanıyorlar beni. Taner Mümin yaşayan efsane şaba.

Marbuyu Skartak'ı da ne kadar çok ekmek yiyor. Bak yine ekmek aldılar bunlar. Kafana veriyorum duz biberi yara. Vay karı merdivenleri zor çıkıyor yemin ederim. Ey bakım orada. Bir şişko bir şişko. Biz

Dinleneceğiz. Yarın açacağız abi demiş Şakir. Yaşa. Yaşayayım ben. Büyük tatile giderken arabayı bırak bana. Erik toplayacağım arabayla diyor Haşmet. Tatilin büyük üçü mü var be? Evet evet, bizim çocuklar onlar da. Ben de çok başarılı buldum. Tebrikler demiş Niyazi. Hepiniz bizim çocuklarsınız. Hepiniz bizim dostlarımızsınız.

martılar bırak bırak kuak kuak kuak. Neden burada hiç martı yok? Ben bir martı görmedim bak şimdi Aporis'a. Kuak yaparken Fener'de. Fener'e karşı, denize karşı, martılara karşı yemek yemenin zevki bir başka canım. Balık yiyin, et yiyin, sevmiyorsanız balık. Köfte yiyin, pirzola yiyin. Ella pame. Anderebet ya, Sofaro pame. Faro'za çok teşekkür ederim programa yaptığı katkılardan dolayı. Ve İmamoğlu Elektrik, Yassıköy'de. Efendim hem İskeçeliler hem Cüneliler, Mastika İmamoğlu'ndan alışveriş yapıyorlar. Elektrik, elektronik eşyalar, ısı pompaları, çamaşır makineleri, klimalar, güneş enerjisi termosifonlarının hem satışını hem kurulumunu yapıyor. Bizim Gökmen'in bitişinde İmamoğlu Elektrik. İmamoğlu Elektrik. Ama biz, sen bizdeki eşek arabasını kullanamazsın Haçmet. Aba kaç kere dedim ona al dedim kullan arabayı, ben otomatik vitesli araba kullanamam diyor.

siz çok tatlısınız ya. İkiniz de çok da güzel anlaşıyorsunuz. İki eski radyocu demiş Neşe adam. Abi sık sık söylesen insanların haberi olsun demiş Hasan. Öyle yapacağım kardeşim. Sen hiç merak etme. Gira toz. Pizza, tost, most. Hizmetinden sonra şimdi artık taverna hizmeti veriyor. Giratos hem cebinizi hem neşenizi düşünerek sizleri bekliyor sevgili dostlar. Giratos'ta canlı müzik de olacak. Canlı müzikte kim olacak, hangi günler olacak kararlaştırdınız mı Hasan? Bu akşam start veriyorlar. Bu akşam canlı müzik var mı Hasan? Detayları yaz bana Hasan. Kağıcalköy muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri Giratos Aratos köyünde. Bu akşamdan itibaren taverna hizmeti de veriyorlar. Dün dinledik biraz Haşim'in programını, bir kızancık vardı diyor Periköse. Duyduğum kadarıyla terk etmiş martılar adayı, hep cimrilere gittiğinden vermezlermiş hiçbir şey martıcıklara demiş Gürdan Salih.

Allah canini almasın İlhan. Allah canini almasın senin. Ana bir kızcağız geliyor. Vay maşallah, vay maşallah, vay maşallah. Yürüyüşe çıkmış bu da. Ne çok yürüyor bu turistler buralarda. Bak pembe. Bak pembe kısacık şortu var. Siyah straplesi var. Vay maşallah, vay maşallah, vay maşallah. Ay nasıl hanım hanımcık gidiyor. Nasıl kıvırta kıvırta gidiyor.

0: Allah'ın izniyle bu akşam açılışını yapalım. Canlı müzik de ilerleyen günlerde olacak diyor Hasan. Canlı müzik için benden anlaşın.
1: Yanıyoruz.
0: Paraya para demezsiniz ben çıkarsam orada bak.
1: Oh, oh.
0: Paraya para demezsiniz money dersiniz money. Kupteri kupteri kupteri günaydın Gürkan, iyi bayramları, yayınlar dilerim demiş Coşkun İnç. Bizim benim mermerci sponsorum artık, seni bir daha unutmayacağım Coşkun. Beynime kazıdım. Geçen de tanımadım Coşkun'u gene. Ne yapacaksın işte? Coşkun İnç. Babadan ona geçen hizmet. Günaydın, iyi bayramlar. Fatma Mustafa. MK Kars. Rosalyn açtım Gürkan abi. Tatil bitti, kaldığımız yerden devam demiş. Fatma Mustafa MK Kars. Kurban bayramımız mübarek olsun diyor. Efendim MK Kars. Her türlü araç kiralama. Günlük, haftalık, aylık kiralayı. Seymen'den Yahya Beyliğe giden yol üzerinde mktrentekar.com, mkrentekar, Instagram mkrentekar, Facebook adresleri. Araba kiralamada yepyeni bir dönem, yepyeni bir şirket. MK Cars.

Dedik ki geçen gün dedi ki zenginler sabah spora, fakirler işe gidermiş demiş Tanju. Ben akşam gece saat 10.30'da spor yaptım. Ben ne olayım? Anamari bir dedecikten bir dinecikte çıkmışlar yürüme de. Adamın çişi geldi galiba, ön tarafı da tutuyor. Vay vay vay, bunlar niye çıkmış baba sıcakta be? Hey. Oh Mari, adamın göbeği zaten yarım metre göbeği var, o göbekte nereye yürüyesin? İyi yayınlar Gürkan abi, tatilin nasıl geçiyor demiş Latif. Ne gelene geçene bakıyor buradan kardeşim. Gelenler, geçenler, yürüyenler, yürümeyenler, koşanlar. Gürkan Taso sahili ne zamandan beri okyanus oldu demiş Turan abi. Nasıl okyanus baya? Anlayamadım.

0: Yani sen o fotoğraf gerçek değil mi demek istiyorsun? Çekeyim yollayayım sana, dur de buradan. Perdeler var önümde ama.
1: Yarım hava, yarım hava, yarım hava, yarım hava, yarım hava çalır sana.
0: Aa, al fotoğraf. Sana, yarım... Aa, herkesten beklerdim, senden beklemezdim bunu Turan abi.
1: Sana, yarım hava çalır sana, yarım hava oynasın.
0: Al. Al fotoğraf al. Göndersene bana. Niye gönder? Bu anacın sattım iPhone'unu ya.

Sıcak mı deniz, onu anlat. İnsan var mı, kalaba mı demiş Perihan. Denize ayaklarımı soktum. Zaten ben normalde de denize girmem. Benim arkadaşlar falan bilirler. Ben yazın bile girmem suya. Sadece suya çişimi yapmak için giriyorum. Belime kadar giriyorum, çişimi yapıyorum, çıkıyorum. O yüzden benim girdiğim yerlerde denize girmeseniz iyi olur. Dün neresi doğru, la neydi orası ben? Sen sahte zengin oluyan, gece koştuğundan göre demiş Tanju. Dün Laskala Beach'te tuvalete gittim çıplak ayaklarla. Tuvaletin yerine bastığım için gittim deniz suyunda ayaklarımı yıkadım. O kadar su soğuktu, buz gibiydi. Sen sahildesin arkadaş dedi ya, okyanusta da çek diye. O yüzden dedim diyor Turan abi. Ha, o kıskanç insan ne diyeceğini bilemiyor. Çatlıyor, çatlıyor. Var yesin kendini, yesin o kendini yesin. Zaten saat 4'ten sonra bir patırtı, bir gürültü. Kaç dedim, yağmur geliyor dedim. Gürkan, gruptaki keman çalan benim kızım. Grup için söylediğin güzel sözler için teşekkürler. Bizim için hepsi birer pırlanta demiş Emine Kır. Gerçekten mi? Bravo gençlere. Bir de özellikle sanat müziği söyledikleri için çok böyle gurur duydum. Çok mutlu oldum. Haytırı huytırı bayttırı zittırı müzik yapmadıkları için çok mutlu oldum. Yapamıyorlar. Çekemiyorlar bizi.

0: Daha'dan iyi bayramlar ve iyi yayınlar. Seni dinliyoruz. Çok güzel yayın demiş Coşkun Hint. Daha'nın yanaklarından öperim. İyi bayramlar dilerim Daha'cığım.
1: Aman Aguş, cilebil yaguş, iki karı aldın, haydi durmuş.
0: Kocamın selamı var. O da aynısını yapıyor. İşeyip kaçıyor denizden demiş Seher.

Bak elime, elimizden bile aldım. Martılar geçen sene gemide, bu sene senin yüzünden mi kaçtılar oradan yoksa demiş. Neşe Hanım. Yok, gelirken ben de çektim martıları, koydum Facebook'a, Instagram'a. Bu çocuk niye sabah sabah kazak giymiş be? Buradan da hep tuhaf insanlar geçiyor. Kızan resmen kalın kazağı var üstünde, boğazlı. Vallahi billahi yemin ederim. Tövbe bismillah yarabbim, yarısıallahım. Bu bizim binadan çıktı. Benim arabamın arkasına park etmiş. Beyaz bir arabası var. Bu nereden geliyor? Herhalde Afrika'dan geliyor bu sıcakta. Bu kızdan bu kazak giydin, bazı kazak giydiğine göre. Tövbe bismillah, tövbe bismillah. Hristos kepada gel, Hristos kepada gel. Hem vallahi hem billahi, yemin ederim yeşil. Napa pişri şey giymiş. Posteki gibi olan şeylerden. Tövbe bismillah, tövbe bismillah. Ben burada neredeyse doncak program yapacağım. Bıra benim gittiğim yerde de insanlar da tuhaf.

yayının akışına uygunsa patlat halaya. Ah bu şarkıların gözü kör olsun Zeki Müren'den. Ondan sonra bırakacağım dinlemeyi. Telefon konuşmaları yapmam lazım. Bayram için bir sürü hadi kolay gelsin oğlum demiş Neşe Hanım. Şu anda uygun değil ama daha sonra yayınlarım. Sen bugün Haşmet yayında dil diye mi bendesin sen? Yayın yapmıyor galiba bana laf getiştirdiğine göre. Yaptı iki gün bayram, topladı bayram tebriklerini. İki gün program yaptı, paracıkları attı cebe, tamam şimdi. Oh ne güzel dünya.

tıkanık lavaboları Recep açsın. Ayrıca dükkanlarında her türlü boyalar, fırçalar, klozet ve lavaboları, lambrolarını, termosfonlarını bulabiliyorsunuz. Andrea Papandreou işte Konstantin'in arka sokağında sizin hizmetinizde. Dominaki. Durun bakayım, bir kamyon daha çıkıyor bu otelden. Bu neymiş öyle? Portokallidis. Ne resimleri var onda? Hieropites, Pites, bilmem ne yazıyor. Portokallidis. Evet. Şarkı da bitmiş. Ben bakınırken program yapamayacağım. Vallahi billahi program yapamayacağım bakınırken ben. Neyi çalmadık? Şeyi çalmadık. Sevme, sevme. Sen de benim kısa telefonlarım, benim ikisi de bayramı kutlamadılar. Ne Mert kutladı, ne Veysel kutladı. İkisi de kutlamadılar. Daha bayram var ama. Bayramı daha var. Bugün bayram diye lafa karıştım. Halası demiş. Ben arada bir seni dinliyorum da çaktırmıyorum demiş. Ya bırak şimdi. Bu Ahmet'i dinliyorsun. Ahmet bu şarkıyı çalabiliyor mu? Çalamaz. Ben çaldım diye beni şikayet etmedikleri yer kalmadı. Müftüye bile gitmişler, şikayet etmişler. Şimdi sıra kadıda, kadıya gidecekler.

0: Necdet abime şaba. Yapmayanı bugün yapmayamı bugün he sen ondan mı yapıyan demiş Peri. Yapmaya o. Yapıya mı bilmiyor mu? O şikayet eden kişilere çık olan şaba. Yesin kendini yesin onlar. Yesin beynini yesin onlar. Malibu bu fanlı kızan gene geçiyor. Canım sıkıldı yemin ederim. Bugün işte bu sıcakta. Torba torba taşıyor bunlar gidiyorlar herhalde.
1: Hadi köşkü.
0: Ya arabası da küçücük bir arabası var beyaz. Niye girmiş bu deli midir dedim. Bunun iri keni kanı çekilmiş herhalde. Yok ben bakınmaktan program sponsor olarak da aramayacağım. Lan nereye gidiyor şimdi? Elinde torbalarla bir yere gidiyor. Ha, çöp atacak galiba tamam. Niye? Vay ben mahalle karıları gibiyim burada. Altındaki pantol kısa pantol. Altında kısa pantol üstünde bufan var. Yetişin komşular. Bu nasıl iş? Bu cazın kafası sakat galiba. Aldı torbaları gitti oradan aşağı.

efendim. Yaşa abim. Necdet abi yaşa. Bu şarkıyı söyleyeni nereye şikayet etmişler? Seni müftüye ettiseler söyleyeni ne yapmışlardır diyor Yasin. Vallahi billahi onu Salih abi soruyor. Salih abi söyleyelim. Salih abi de camide müezzin. Artık bilmem Salih abiye ne yapmışlardır. Ya Salih abi ne yaptılar sana? Ya, soru benden ama dolaylı olarak Salih abiye de şikayet etmiş oluyorlar. Haydi. Salak ama şaba. Bak oturmuş seni ses duyuyor. Ablam Cevriye çıkınca nasıl mutlu? 41 sene evliyiz bu kadar mutlu gülmedi demiş. Aynur ablam. Yaşa abim be. Yaşa be. Yaşayım be. Günaydın kral. Gurbetten iyi bayramlar derim demiş. Nihat gurbete sevgiler saygılar. İyi bayramlar sevgili dostlar. Gurbette bayramlar buruk geçer. Günaydın bayramın mübarek olsun. Yayınlar Gürkan selamlar demiş. Günaydınlar Bahriye, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Size de günaydınlar, sizin de bayramınız mübarek olsun, kutlu olsun. Yaşa Gürkan abim, günaydın, iyi tatiller diliyorum demiş. Onat, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, Onat, günaydın, Onat, günaydın, Onat, günaydın, Onat. Haydi yallah gidiyor bunlar, dur bakayım plakalarına bakayım, çok merak ettim niye böyle girmişler diye. Plaka nedir? Koz, K-O-Z. Bunlar Kozan'dı mı, nereden? Bunlar K-O-Z nerenin plakası? Üstünde bufan altında şortla gittik. İki araba gidiyorlar. Kapa o mikron Z. Günanlıymış bunlar.

0: Anteriyi de çıkar, anteriyi.
1: Üstü açık, altı kapalı geçmiyor mu hiç demiş Yasin. Şu ana kadar geçmedi. Dur bakalım. Çık sor demiş Mike. Çıkacağım da ben çoktan çıkacaktım. Çünkü dışarıda tişörtüm var, kurudu, akşamdan kaldı da şu anda çıkamam. Çünkü anahtar şeyde takılı, kartta takılı. Kartı çıkarıp kapıyı açarsam elektrikler kesilecek, yayın kesilecek, anladın mı? Şu anda saat 1'e kadar hayatta kapıdan dışarı çıkamam. Ya yoksa ben çıkacaktım. Yarın da program yapacağım ama yarın saat 11'e kadar program yapacağım, tamam mı? Yani yerken kaçtın demeyesiniz. Açılıyor, açılıyor. Giratos artık bugünden itibaren, bu akşamdan itibaren taverna olarak hizmet veriyor. Tamam mı Hasan, güzel söyleyeyim mi? Ve bundan sonra canlı müzik de olacak. Ne zaman olacağını size söyleyecekler. Giratos Aratos köyünde artık tostçu değil, taverna hizmeti de sunuyor sevgili dostlarım. Haydi baba. Günaydın Gürkan abi, kurban bayramı mübarek olsun demiş Yağız delikanlı. Yağız'ım günaydınlar, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin. Banyo camından çık demiş Bayek Tuzacı. Bamanyak tatile mi gittin, mapusa mı gittin demiş Leblebci Hüseyin Agam. Ama dün o gittiğin Laskala'da kim ne üstü açık vardı demiş Yasin. Aa, onların altı üstü açıktı. Tamamen kabırıyor. Banyo camından çık, olmaz sormak lazım diyor Faik. Yasin buradan mı demiş Tolga. Kolitozu yok bugün programda. Ne yapsın? Yasin'le Neşe alan burada. Abi kolay gelsin, bayram mübarek olsun. Oğlumla dinliyorum seni, sana çok gülüyor. Seslenir misin ona Uraz diye demiş Halil. Uraz'ım günaydın, Uraz günaydın, Uraz günaydın, Uraz günaydın. Kızanların da namusunu bozuyor, ahlakını bozdu bütün herkesin Batırakya'da. Allah billahi ne yapacağım. Gümücüne plakası KOZ demiş Bariye. Sayın bak, Gümücü'ne de böyle dengesiz çıkıyor mu? Üstünde kışlık bufan bazlı bir de. Napa pişirir. Yeşil, altında şort. Çok zor şartlar altında program yapayım. Çok zor şartlar altında program yapayım. Ona da Allah sabırlar versin sana demiş. Allah sabırlar versin bana. Çok, hakikaten zor şartlar altında program yapıyor baba. Bırak gözlerim radar gibi bırak. Bak şimdi premium sira poryondon. Bir kamyon daha geldi bu otele. Bu otele de giren çıkan belli değil. Giren çıkan belli değil bu otele. Nasıl büyük otel böyle bu?

Bari sabah yat yıka, nasıl leğendi? Bayram etsin gözlerim benim de. Yapıyorsun bayramı demiş Mehmet Nazif abi. İlk önce insan bir hayırlı bayramlar der. Gir bakalım Instagram'da otelin sayfasına, bak orada bakalım kimmiş o. Story'ye yüklemiştir diyor Tanju. Dur, telefon bayağı ısınmış. Instagram'a girmeyeyim. Telefondan internet alıyorum ya. Vallahi bak haklısın. Aynen, gözün dışarıda, birinin altına birinin üstüne bakıyorsun. Günaydın kardeşim demiş Evgin Kuru abim. Günaydın. Tolga'ya şaba demiş Yasin. Biz sana boşuna mı Gümücüne'nin alakını bozdun diye. Tabii orada da olacak dengesizler. Sıra taşozlulara geldi. Batır onları da demiş Leblev Hüseyin Agam. Bunlar da Gümücüne çıktı bak. Ay ay ay. Ay Neşe abla burada mısın? Neşe abla burada mısın? Günaydın Gürkan, bayramı mübarek olsun demiş Dilek Bastı. Günaydınlar. Siz İstanbul'dan, Bursa'dan mı yazıyorsunuz? Bu pencereler niye böyle oldu?

Laptop da şaşırdı galiba. Ne çalsam diye bilemedim. Zom teri zom teri zom teri zom teri zom teri zom teri zom teri zom teri zom teri zom teri zom. Almanya'dan yazıyorum demiş. Almanya sevgiler saygılar o zaman. Sevgili dostlarım ve devam edelim. İsmail'in bizim İsmail herkes biliyor Gümüşlü'de Maxi Sigorta İsmail. İsmail harika ürünler getiriyor. Bakkallara, marketlere, pastanelere dağıtımını yapıyor. Türkiye'den gelen helvalar, efendim kakaolu helvalar, sade helvalar, Antep fıstıklı helvalar, Metin markasıyla pekmezler muhteşem. Tayinleri de çok güzel. Tavsiye ediyoruz. Bakkallarda, marketlerde, seçkin pastanelerde ve efendim şükriye marketlerde de bulabiliyorsunuz. Tekkeden Sabri'nin eşiyim ben demiş. İşte biliyorum Sabri abinin eşi olduğunuzu da ben size Türkiye'de zannediyordum. Almanya'da mısınız? Sabri abi de mi Almanya'da? Sevgili dostlarım Rıfat Marketler bayramda da bayramlık fiyatlarla harika fiyatlarla hizmet vermeye devam eden marketler zincirleri. Onlar bana bayramlık indirimleri göndermişti ancak bayram boyunca geçerli mi Rıfat Bey bir dinliyorsa yazsın, geçerli olması lazım. Rıfat Marketler fiyatlarda da kalitede de fark yaratıyorlar. Rıfat Market sevgili dostlar, indirimlerden bahsedelim mi? Efendim cevizli tatlı 4,5 euro. Dondurmalı cevizli tatlı. Çeşitli lezzetlerde kadayıflı olanı var. Bunun sokala topitalı olanı var. Deneyin. 5 kilogram Carolina pirinç 6,5 euro. Kiss 4 tanesi 110 gram 1,90. Lakta 4x30 gram 2,5 euro. Somos Kotas Knorr 12 adet 1,5 euro. Lipton çay 2,90 altılı sevgili dostlar kutuda. Omo sıvı deterjan 2,90 28 kullanımlık. Rıfat Marketler'de. Rıfat Marketler'de. Rıfat Marketler'de. Rıfat Marketler'de. Yaşa Nurgül. Abi sen programdasın mı? Demek geziciyle program yapıyan kolay gelsin bakalım dinleyicilerinin bayramı mübarek olsun demiş İlkan. Aha. Oho, hem program yapıyorum hem radarlar açık. Ateş gibi bakan. Neler geçiyor neler gözümün önünden neler neler neler neler neler. Denizde karşı yayın yapıyor. Hey. Bak bak neredeyim bak İlkan bak.

Evet, hepimiz Almanya'dayız. Sabri abinin selamlar demiş. Sabri abime de selamlar, sevgiler, saygılar. Camdan şeker yalıyorum desene demiş Gürdal. Bak şimdi kocaman bir otobüs geldi. Otelden çıkış yapıyorlar. Çok zor şartlar altında çalışıyorum İlkan. Çok zor şartlar altında program yapıyorum.

0: Size de kolay gelsin. Dilek Paslı, hepinize kolay gelsin. Gözlerimden Max Ayran, Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri. Maksimum kalite, minimum fiyata sevgili dostlar. Maxlamayan kalmasın. Maxlayın gitsin. Oh ne güzel hava açıldı. Sabahtan bayağı bulutluydu. Yalnız dışarıda hafiften bir rüzgar vardı, o kadar olur canım.
1: Çiçeklerden seç beni, kucağına saç beni. Dağlardan bir su gibi avucumda.
0: İmajın Nuran Hasan. Süsleme deyince, süslemeci deyince aklınıza gelsin. İmajın Nuran Hasan'ı Instagram'da Tatlı Telaş olarak bulabilirsiniz. Yılların süslemecisi sevgili dostlar.

birkaç tane son şarkı serpiştirelim ara yere. Maksayalım gitsin. Gürkan abicim, bayramı mübarek olsun demiş Rasim. Hoş geldin. Rasim'i bulun. İyi bayramlar Rasim. Rasim'le konuşun. Düğününüzü Dendaki'de yaptırdın çamaşırların arasında. Harika serin yaz düğünleri için Dendaki'yi seçin sevgili dostlar. Rasim de oranın sorumlu müdürü. Ve ne diyelim? MK Cars araba kiralamada MK Cars mktrrentekar.com Seymen'de Yahya Bey'le giden yol üzerinde günlük, haftalık, aylık araç kiralama. Çok güzel, çok iyi durumda arabalar çok uygun tanıtım fiyatlarıyla sizlere sunuluyor. MK Rentekar olarak Instagram ve Facebook'ta da bulabiliyorsunuz.

Mac Catering sabah saatlerinde çorba çeşitleri bayram dolayısıyla kapalı mı bilmiyorum. Dinliyorlarsa bir yazsınlar. Saat 11'den sonra ev yemekleri. Gümüşçen içinde yaşayanlar, içinde kalanlar. Yaşlı olanlar, yemek yapamayanlara yemek servisi Mac Catering'de. 800 menü ve fazlasını alırsanız Mac Catering'den özel fiyatlar yapıyorlar sizlere. Mac Catering, Mustafa Ali Çavuş ve ekibi, sevgili dostlar.

hayır kim nereye geliyorum, kaç güne gidiyorum tatile diye bir sürü bir valiz şey aldım. Koca gelik bir valiz, bir görseniz. Yani 7-8 tane tişört, 4-5 tane pantolon, 6-7 tane don, çorap, marap. Vallahi billahi bak yemin ediyorum. Yani niye o kadar çok almışım şimdi onu düşündüm. Bıra valiz dolu, bıra valizler dolusu bıra. Zaten bir şeye taktım mı takıyorum bu hayatta, bak benim yakın arkadaşlarım iyi bilirler. Mesela benim 10 sene önce aldığım bir tişört vardı. Bulgaristan'dan Waikiki'den almıştım onu. Her yaz onu istisnasız, her yaz günde, yani yaz ne diyelim işte, atın yaz kaç gündür? 30, 60, 90, 100 gün müdür? Ben o tişörtü çok da incecik böyle tam yaz tişörtü yıkayıp yıkayıp giyerim yani. En azından 60 gün o tişörtü giyerdim. Artık yıprandı yani, giyilmeyecek hale geldi. Hatta geçen sene biz nereye tatile gittik? Geçen sene Kefalonya bu sene yine kısmetse Kefalonya alacak. Geçen sene de orada üstünde hep o tişört vardı. Böyle taktım mı takarım bazı şeylere. Şimdi bir tişörtü daha taktım. O da çok hoşuma gidiyor. Hatta dün denizde, plajda da onunla gittim. Yıkadım onu, akşam koydum. Baktım şimdi telde sallanıyor ama dışarı çıkamam. Dediğim gibi anahtar Samazingo'da takılı. Çıktığınızda elektrikler kesilsin evde diye öyle bir sistem yapmışlar. Eğer çıkarsam elektrikler kesilecek. Yani gidecek yani. Daha doğrusu hemen gitmiyor. Gidip kapıyı açıp alabilirim ama riske etmeyelim. Yani bir iki dakika falan sürüyor gitmesi elektrikleri. Her neyse. Bu hayat sensiz. Böyle huylarım var. Türlü türlü huylarım var. Yedi tane don almışım. Ne yapacağım o kadar donu? Ne gerek var dona burada? Haysanias ikiakos epangelimatikos exoplizmos home plastors. Bir tane kamyon geldi evin önünde durdu. Bir aile çıktı yani, görünce evde gittiler. Şimdi onların orada durma kalma işini bakayım, ne getirdi onlar. Yok ben böyle program yapamam, her şeyi görüyorum. Home plus kavala ikiakos epangelimatikos exoplizmos. Domuz gibi bir adam indi içinde. Aynı kır domuzları gibi sakalları da var. Maşallah maşallah. Neyse ben bir sponsor tanıtayım. Önümde sponsorlarım durup durup. San Siro'da bir saç boyası var. Olsun bu bayram programı. İki şartedeki gereği tanıtalım. Sponsorları yeter. San Siro'da. Efendim Soft Plus saç boyama şampuanı. Hemen saçınızı 10 dakika karıştırıyorsunuz şampuanla. Giyin eldivenleri, karıştırın saçınızı. Bırakın 10 dakika bekleyin. 10 dakika sonra o beyaz saçlar muhteşem oluyor. Doğal rengine kavuşuyor. Sakal da boyayın. Saç sakal nereniz beyazsa her yerinizi boyayabilirsiniz. Sansiyon'un Soft Plus'ını alan baylar ve bayanlar çok memnun. Bak abartmıyorum, yalan söylemiyorum. Herkes memnun. Sizler de memnun kalacaksınız. Çok doğal sonuç için. Sansiro'nun Soft Plus'ını seçkin bakkallarda, marketlerde, Sansiro satış noktalarında da bulabiliyorsunuz. King Food'un karşısında, Kozluköy'deki depolarında ve büyük park yerinin olduğu yerde, büyük kilisenin olduğu yerdeki şubesinde de bulabiliyorsunuz sevgili dostlar. Burası sana kim ne kim çıkıyor, kim giriyor demiş Faik. Ama göz bu görüyor. Allah Allah, görmeyeyim mi? Tişörtü giy de fotoğraf çekilelim demiş Taner. Tamam da ben şimdi Taşoz'dayım ha. Ahmet Ali günaydın demiş. Oo. Ne yaptınız be? Yarın başlıyor musunuz işe? Günaydın, iyi bayramlar. Tatilden geldin mi diyor meşhur ablam. Hayır, tatildeyim. Aa, kocaman kocaman kutular indiriyorlar. Kamyondan, kavadan gelmiş galiba. Filiz Mustafa, selam Gürkan, bayram mübarek olsun demiş. Selamlar. Mutlu, huzurlu bayramlar dileyelim. Çok güzel bir şarkı. Konuşmayalım şarkının üzerine. Siz dinleyin şarkıyı.
kayın bakayım kamyondan ne indiriyorlar, ne bindiriyorlar kamyondan.

Sevgili dostlarım devam edelim. Ahmet. Ahmet Ali. Kırılsın ellerim neye yarıyor? Gençliğim gidiyor tutamıyorum. Tanrım bana vermiş yorgun ayaklar. Bahtımın peşinden koşamıyorum. Meşaz yazdım bayramını kutladım. Neden görüldü attın demiş Emre Semerci. Çünkü bunu herkese atmışsın Emre. Duyuyor musun beni? Çünkü Gürkan abi dersin öteki türlü. O yüzden görüldü attım da cevap vermedim. Çünkü herkes Gürkan abi diyorlar, Gürkan diyorlar, Gürkan kardeşim diyorlar. Falan filan o şekilde kutluyorlar bayramımı. Sen bunu toplu herkese yatmışsın. Duyuyor musun beni? Yoksa programda yokum diye açmadın mı radyonu? Efendim Emre Semerci şarkıyı başa alacağım hiç merak etmeyin. Gene şarkının üzerine konuşuyor diye sövmeyesin sakın bana. Sakın öyle bir şey yapmayın. Sinap Semerci. Sinap Semerci İnşaat olarak Instagram'da bulun takip edin. Yapı ev yapımı, bina yapımı onlara emanet edebilirsiniz. Bu iş ciddiyet istiyor, bilgi istiyor. Ustalık istiyor. Hepsi onlarda var. Sinap Semerci İnşaat olarak Instagram'dan bulun, takip edin. Göreceksiniz. Ne zaman bitecek? Ve siz onlarla çalıştığınızda siz de memnun kalacaksınız sevgili dostlarım. Ben bayram mesajlarına, yeni yıl mesajlarına falan her zaman cevap veririm şöyle. Oturuyorum, vallahi bak bir saatimi ona ayırıyorum, cevap veriyorum. Bana özel mesaj yazanlara, hazır toplu mesaj atanlara. Haytire huytire haydi bakalım bulun internetten bir şey, onu bir sürü insana gönderin. Onlara cevap vermiyorum. Ama bana özel mesaj yazan herkese cevap veriyorum.

0: ondan Faik abinin hiç komşusu yok. Kendisi engellik yapıyor diye demiş Latif. Ama Faik abinin çenesine kim dayanabilir ey?
1: Aşkıma bir yuva kuramıyor.
0: Gürkan nasılsın, bayramın kutlu olsun demiş Halide. Hoş geldin Halideciğim. Kutlu bayramlarımız olsun. Günaydın, bayramımız mübarek olsun, güzel bir yayın olsun demiş Nermi Muharrem. Günaydınlar. Daha nice güzel bayramlarımız olsun inşallah.

0: Ne zaman bitecek Tanrım varsa.
1: Efendim, Mona Lisa gelinlik Tuzcuköy'de. Her türlü gelinlik çeşitleri bayramda kapalı herhalde. 1270 tane gelinlik var, kiralık ya da satılık. Tam sizin üzerinize göre provanız yapılsın, gelininize kavuşun. Ayrıca gelin yolu, gelin araba süslemesi de yapıyor gerçek çiçeklerle. Mona Lisa'ya çok teşekkür ediyorum. Mona Lisa'nın bitişinde S Design Esma var. Her türlü süsleme işlerinde. Esma, S Design ben de varım abi. Tuzcuköy girişinde eczanenin yanındayım diyor S Design'a. Esma ya da günaydın. Tanırım. Faros Fener'de. Feneri yukarıdan seyrederek martı sesleri arasında yemeğinizi yiyin, balığınızı yiyin, köftenizi, etinizi yiyin efendim. Fener'in böyle en güzel manzarasına sahip Faros sevgili dostlar. Balık sevmeyenlere et de var, pizza da var, köfte de var söylüyoruz. Bundan öte sana fotoğraflı bayram kutlayacağım, okey demiş Emre Semerci. Ama şöyle demişsin, kurban bayramımız mübarek olsun, daha nice mutlu bayramlara iyi bayramlar dilerim. Bana diyeceksin ki, diyecektin ki Gürkan abicim deseydin hemen sana cevap yazacaktım. Ya da iyi bayramlar dilerim Gürkan abim deseydin cevap yazmama ihtimalim yoktu. Bunu herkese yollamışsın belli ki. Ya hatta Özcan ne yaptı biliyor musun? Özcan aradı. Gürkan abim dedi, nasılsın dedi, ne yapıyorsun dedi. Konuştuk falandır filandır bilbim bilmem nedir. Ya bayramını kutladı, ben de onun bayramını kutladım. Sen niye öyle burun havalarda senin? Hollandalar da Hollanda'ya gittin diye mi? Ha? Paşalı dostum aradı, görüntülü arar her bayramda. Dedim Mimilaz dedim, Turki Kamila dedim, Elnika Yati Vre dedi, Yati Oli Turki dedim, Gemati Turki yine, Gemato dedim, oğlu Turku Turki yine dedim, Vre dedim. Vre dedim, sağım solum önüm ayağım her yerim çaprazım dedim. Turki yine dedim. Turki. Bak şimdi bu adam buraya gene bekmine koymuş bu bahçıvan. Şimdi ondan sonra benim arabama, rüzgardan arabamın üstüne kayıyor bu sular. Şimdi gene şimdi. Ne derdim ben? Timas demiş. Timas de Turki. O teçingani imas de. Emre arama. Böyle yayına çıkıyor. Allah'ım ya Rabbim. Emre WhatsApp'ım ya şeye bağlı. Allah'ım ya Rabbim. Ya Resulallah'ım. İnsanlar deliye hasret. Biz akıllıya hasretiz. Ya Rabbim sen. Ay zaten sıcak, dışarı çıkamıyorum. Cam pencere yok açmak için. Adam da bekleri açmış. Bak şimdi ondan benim arabamın üstü öyle leke leke olmuş dün. Şimdi sen bahçıvana şimdi vuracağım cama. Dur vurayım camı.

Günaydın. Dayı, senin bahçendeki robot durmuş, kodu ne diyor da? Ben bahçedeki robotun kodunu bilsem de onu çalıştırmak biraz zor. 4 2 1 2 1 2. Bilmiyorum ki.

0: Tabii duracak robot. Anam dün çimlerin üstünde anneannen şeyi bırakmış, terliklerini bırakmış. Robot da terliğin üstüne çıkmış, durmuş. Şimdi Arda'yı niye ateş tuttu? Çünkü koca gidik orası 400-500 metrekare. Ya robot birkaç gün gezinmezse çimler Arda bitecek. Akşamdan birkaç günden beri söylüyorum annene ben. Bana durdu diye mesaj geldi. Koymayın terlik merlik. Bak şimdi gene sinirlendirdiler beni. Ta nereden nereye sinirlendiriyorlar beni? Ta nereden nereye sinirlendiriyorlar? Şuradan da şu, bu adam da gözümün önünde gezip duruyor bana. Adam da sinirlendiriyor. Allah'ım ya Rabbim sen ya. Şuradan da şuraya basayım, buradan da buraya basayım, buradan. Sinirlendirmeyin beni ben. Katif'in, Latif'in komşusu Mısırlar, Yoncalar demiş Faik. En güzeli, en güzeli. Senin gibi insanların arasında, binaların arasında sıkışıp da ne yapsın? Ya. Kurban bayramınız mübarek olsun. Sağlıklı mutlu bayramlar diyoruz. Trakya Mobilya ailesi olarak. Kolay gelsin, sevgiler, saygılar demiş Ferişte. Bizden de sevgiler, saygılar. Hayırlı, mutlu, huzurlu bayramlarımız olsun inşallah. Trakya Mobilya. Aç radyoyu dinle sesi, Gürkan'dır bu işin efesi. Komiklik de üstüne yoktur, KK'nın tek adresi demiş Halil Haliloğlu. Açma bayramını alacağım, yok zararı, ben de az bir şey överim senin radyoda demiş Emre. Ya biçecek Arda, gidiyor pazar günü demiş kardeşim. Daha yarını var bu işin. Pazar günü saat 5'te 6'da gidiyor, öbür günü de var. Gözüm sabah. Ha? Ben size kaç kere söyledim o robotu yapın diye. Ya?
1: Gençliğimi kes. Ay. Sakallarımdan.
0: Ara Emre, ara. Ara, canlı yeni çıkarayım seni.
1: Ay ışığı fışkırır benim.
0: Ara Emre.
1: Ceketimi yağmurlar astığından beri. Tehlikeli şiir okur.
0: Ben binada dilim demiş Faik. Evet, orada müftülüğün orada sıkışık bir binaların arasındasın sen de. Bütün dört yanım bina. Sanki nerede olduğunu bilmiyorum da. Allah'ım ya Rabbim sen. Sen Avrupa'nın göbeğinde kalmana rağmen komşun yok ha, yok ha demiş Latif. Ama komşun yok ha. Komşun müftü. O da öğle saati ne kadar açık? Öğleden sonra kapalı. Medrese.
1: Sakallarımdan
0: cami. Cami. Komşun yok ha.
1: Ağzımdan.
0: Öyle.
1: Fışkırır benim.
0: Burada saatin altında bir yerlerde saklısın.
1: Bastığımdan beri. Tehlikeli şiir okur.
0: Git bakayım sen 3-5 kilo sucuk mucuk bir şeyler al oradan dükkandan.

0: Hay kodunu burada ben ay Bluetooth'la bağlı olduğumda makine robota kodunu çıkarıyor. Bilmiyorum kodu kaç unuttum.
1: Üzüm yağmurlara, üzünüm dağlara küs.
0: 3 2 4 1 mi 4 2 1 3 mü? 3 7 5 8 mi?
1: Ömrüm topraklara.
0: Niye kapadın onu ben?
1: Dağlara küs. Geceden karanlık.
0: Ayırdın mı cini sucuk demiş Fahit Tuzlacı. Cehennem sucuklarını eve getirmişler.
1: Geceden
0: cihen sucuklarını.
1: Peçin.

Uykum geldi diyor Tolga. Vallahi benim de uykum geldi. Şimdi onu düşünürdüm. Bu program bütün enerjimi aldı. Saat 1'den sonra sahile gideyim derken benim uykum geldi ya. Bir de rüzgar çıktı mübarek. Koparıyor ortalığı. Sizde de var mı rüzgar? Hareketleneceğim birazdan, uykum geldi vallahi. Selam Gürkan, şeker bayram mübarek olsun. Bak ne güzel bayram kutluyorum. Özel akşama görüntülü de arayacağım. Turizmoz'da mı gittin? Tasoza demiş Entel Maganda. Aga, senin Fahin, Çiko'nun, Hüseyin'in alayınızın ve topunuzun bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum demiş Faik Şekerci. Bizi bırak Fahin al tek başına. Onun bayramı yok.

0: Agora Plus'larda indirimler devam ediyor, bayram indirimleri. Konsolosun arka sokağında, Lesi Komotinin olduğu sokakta, bir başta Lesi Komotinin, öteki başta Yarımçınar'ın karşısında köşede Agora Plus.
1: Sorulur karan sebebim.
0: Vurulur mülteci. Senetin akursete prosvarez. Να τα πούμε.

0: Agora Plus'larda sevgili dostlarım. Yine güzel indirimler var. Derby 2.70 paketi. Serenata 5,5 euro ve 4.20 gramajına göre. 25 x 20 tanesi 4.20 ama 20'şer gramlı. 33 gram x 20 5,5 euro. Şeker 75 leptat toz şeker kilogram fiyatı. Meyve suyu 7.70 ve 7.20. 7.70 olan saf meyve suyu, 7.20 olan frutopoto 27 tanesi sevgili dostlarım. Sokofreta 210 gramı 2,5 euro. İyon Sokofreta mini. Agora Plus'larda diyelim. Agora Plus diyelim. Ella dosse. Çiko bir de şey vardı. Bir Ferdi Özbeyen şarkısı vardı. O neydi? Hayır be Gürkan abi, fakiriz biz, rüzgar yok burada demiş Tanju. Vallahi uykum geldi kardeşim deyip gömülük hataya atacağım şimdi program bitince. Gözlerimden uyku akıyor. Niye uykum geldi benim? Dönsem bile değil mi Ferdi? Dönsem bile, dönsem bile bulamazdın beni bende. Hay gelen geçen de yok. Tenhalaştı saat 12 oldu, insanlar tekrar uykuya mı yattı? Ne oldu rüzgardan dolayı mı kaçtılar içeri, yok? Gelen geçen de... Siyah araba geçiyor şimdi.
1: Senin eşkin beni düşürdü değil.
0: Evde pencerenin içinde orkideleri bakardım, daha güzeldi.
1: Bülbüller gül, senin eşkin beni düşürdü değil.
0: Ceyhun'um sana da hayırlı bayramlar.
1: Senin beni düşürdü değil.
0: Ne Ceyhun'um.

kahvesiz başladım güne, ondan öyle oldu. Programdan sonra ineyim paralyaya. Navgalot'u kormuyor mu? Kıpkırmızı olmuş göbeğim. Nasıl kırmızı, nasıl kırmızı olmuş? Maymun götü gibi olmuş söyleme sahip. Maymun götü gibi olmuş. Vallahi biler yeri. Yaptırayım bir frappe. Metro Megala. Ben Fredo Merado sevmiyorum. Doyurmuyor beni Fredo. Bu kadarcık yarısı buz diye çekiyorsun bitiye gidiyor. Hiç. Frappe'ye koyup koyup içtikçe suyu ekleyip tekrar içiyorum. Ooo.

0: vermeye.
1: Ot tutaran ne demek biliyor musunuz? Bildiğimiz otu tutmuyorlar. Azeri Türkçesinde. Azeri alışıram ot tutaram, hem yanaram ben demek. Alışırım yaz tutarım demek. Ha. Biliyorsunuz sok da sok sok sok sok sok ne demek biliyorsunuz değil mi? Ha, o da meyve suyu demek. Ha, ot tutar, normal ot tutarım demiyor yani. Ot tutaram yaz tutaram demek. Olmadı diyor Arda. Olmaz. Bırak kurcalama, bırak kurcalama, pırpıklama. Bırak iyice kitleyeceksin. Başka şey olsa Arda'nın umru olmaz. Şimdi otları biçmek var. Ah Arda, Arda. Olmaz tabii. Kaç kere söyleyeyim size robotun önüne bir şey koymayın diye. Bak, ben evde yokum, gitti. Robot da gitti. Ay şimdi bakalım kim biçecek bir. Ha bakalım şimdi al biçimleri güzelce. Fırr fırr fırr. Ablam bir ricam var, abin Neşe Karaböcek'ten neden saçların beyazlamış arkadaş istiyor, mümkün mü? Olursa olmazsa canın sağ olsun demiş Aynur ablam. Şimdi sol şarkılar çalarken olur tabii ki. Neşe Karaböcek söylüyor mu onu bilmiyorum yalnız. Evet söylüyormuş.

sen konuşuyorsun ama ben duyuyorum seni demiş Arda. Ya seni bir panik almış bro. Sen ne oldu başka zaman hiçbir şey takmazsın kafaya. Arda'la biz çok benziyoruz. Arda'nın bütün huyları bana benziyor. Arda benim gibi sakindir. Benim gibi böyle hakikaten bana çok benzer. Bir tek huyumuz benzemez. Ben çok aceleciyimdir. Ben çok böyle dar canlıyımdır. Arda vallahi her şeyi salıyor suya hiç. Arda geçen akşam gelmiş. Denize mi nereye bir yere gittiler yorulmuş. Yat kızan uyu. Zırıl zırıl telefonunu çaldırırmış anası manası. Kardeşim beni aradı, bütün herkes aramış. Nerede Arda, nerede? Sen neredesin? Evdeyim. Arda nerede? Ne bileyim nerede? Arda evde mi? Seni mi aramışlar, annemi aramışlar, herkes aramışlar. Arda telefonu duymuyor. Yatmış kızan uyumuş.

ben. Tez canlıyım ben, program yapacağım diye saat 6'da açtım gözlerimi sabah. Programı kaçırmayayım diye. Ya Arda Etipules. Aşk.

Baba bir sakin olan sen misin diyor İlyas. Evet ben çok sakinimdir. Niye? Siz benim normal radyonun dışında kuduruk mu sanıyorsunuz radyodaki gibi? Benim ağzım var dilim yok. Meto Çingeli Pernunta Lafya benim ağzımda.

0: Emre canlı yayına çıkarayım mı seni? De araya ayrılık girmiş. Canlı yayındasın Emre. Ya pes tarifiyle. Hep Haşmet mi canlı yayın alacak? Biz de canlı yayın alalım biraz. Alo. He? Alo.
1: Ne yapıyorsun abi?
0: Sesim geliyor mu? Emre sesim geliyor mu? Dur sesini kıstım senin, pardon. Niye kapattın be Emre'cim? Canlı yayına çıkardık, ne güzel. Kapadı kızan. Dur tekrar ben seni geri arayayım. Ben seni bırakır mıyım? Şimdi bulmuşum. Dur bakayım seni şimdi canlı yayına çıkarayım. Şurada. Nereden çıkarılıyor canlı yayına? Semre Emerci. Emre Semerci. Semre Emerci diyorum. Dönsen bile, dönsen bile gelemezsin. Bak meşgule aldı telefonu canlı yayına çıkmasın diye, gördünüz mü? Allah'ım ya Rabbim. Ya yayındayım, telefon WhatsApp şeye bağlı. Başka türlü başka bir seçenek yok yani. Canlı yayına çıkarmama gibi bir durumum yok WhatsApp'tan ararsan. Haşmet'in canlı yayına çıkardıkları bülbül gibi konuşuyor, bizimkiler kapattı. Dur Faik Tuzacı'yı çıkarayım ben canlı yayına. Beyaz Faik. Şarkı.

Anonika, sen lazım 2 saat program yapasın. Parametorio sayılır orası demiş Tolga. Bir de bana lazım varyantima yapıştırsınlar değil mi? Hareketleneceğim bu şarkıdan sonra.

Şimdi Emre'cim dur arama Emre, hareketleneceğim dedim ama hareketlenemedim, spot girdim çünkü ev sahibi aradı. Karıştım kaldım burada, ne çalacaktım ben hareketlenip de, biraz hareketlenelim hakikaten, benim de içime şey geldi, sonra oyun havası falan çalalım. Temizlikçi göndereceğim diyor dedim. Temizlikçi mi istemem dedim. Saat 1'e kadar dedim kimseyi yollamayın dedim. Ama saat 1'de Kasaristri'ye gidecek dedi. Dedim nereyi temizleyecek Kasaristri'ye? Yatakta debelenip durdum. Onun dışında bir yere bir şey yapmadım. Elif. Benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniniz olsun. Elif'ciğim Taşlı'da program diyet kalmadı. Ben sana söyleyeyim, ha bozdun mu dersen çok bozmadım canım. Sadece dün şeye gittim. Hep de adını unutuyorum. Bunun adı mı? Ne oldum ben? Nereye gittim ben dün? Neydi orasının adı? Laskala Beach'e gittim. Orada çalışan kızan Elif bizim köylü çıktı. Dedim ben dedim tavuk istiyorum dedim ama kızartma olmasın dedim. Yeni açtık abi dedi, mutfakta bütün malzemeler yok dedi. Aslında omlet vardı, kahvaltılık çok güzel omlet vardı. Şey getireyim dedi, hamburger getireyim dedi, tavuk dedi. Getir dedim anacığım, bir baktım hamburger gelmedi. Tavuk sniçel yağda, haşır haşır yağda kızartmışlar. Tek iyi olan sabah erken saatlerdeydi. Saat 11 yoktu da siparişi verdiğimde ilk kızarttıkları yağ ben oldum herhalde. Yani en azından yanmış yağda kızartmamışlar. Ekmeğin içinde de şey vardı, yoğurt sosu vardı. Yani çok fazla böyle bir yağlı falan bir onu yedim işte. Sonra ben ne yedim ben başka? Sonra işte kefirim var, proteini koy içeceğim var, onu içtim. Dur şimdi diyetisyenime şey veriyorum, anafora veriyorum. Ondan sonra akşam gece ne yedim? Yok yemedim önemli bir şeyler. Şey yedim, ton balığı aldım. Ton balıklı salata yedim, yeşil salata. İçine domates doğradım, salatalı kıyar doğradım. Hatta evde tuz da yok. Hiç tuz olmaz mı? Bir evde daha önceki müşterilerden bırakır insan tuz. Tuz yedim. Tabii diyetisyenler sevinir buna. Tuzsuz iyidir. Öyle tuzsuz yedim bu sabah da kalktım. İki tane iki dilim incecik doğranmış kepekli ekmeğin arasına biraz peynir, biraz da humus koydum, onu yedim. Şimdi saat 11, kefirimi içtim, yarım kefir içtim. Programdan sonra da bir tavuklu bir burrito yapacağım. Ya da plaja ineceğim, bakacağım bakalım. İlla tutturmuşlar, evi temizleyecek bunlar. Ana Tahidem adam mesaj geldi ama benim Amerika'dan kutum vardı ya. Ya böyle karıştım kaldım işte. Canın ister o yağla sezon çıkıyor o yağla demiş Faik. Abi Faik'cim o yağla belki sezon çıkabilir, çıkmaz sezon gerçi de. Ayın 27'sinde çarşamba günü açıldı ya Laskala. Çarşamba günü açılmış, konuştum Barış'la. Bir muhabbetler kızanla. Ya saat 10.30'da bana diyorlar, Türkiye'lilere laf etme diyorlar. Ben gördüğümü söylüyorum. Saat 10.30'da plajda efendim Türkiye'li bir hanımefendi karides var mı diyor. Saat 10.30'da soruyor karides var mı diye şeye. Kızana Barış'a. Garsona karides var mı diyor. Oh my god dedim. Ya saat 10.30'da olsa da yenir mi o karides? Saat 10.30'da kahvaltı etmemiş insanlar. Birisi alışveriş yaptı bak şimdi. 55.5 euro tuttu. Diyor ki 55.5 euroyu diyor iki karta böl diyor kızana.
İki kişi ödeyecekler. Bir sürü babacım mabacım sordu. Orada daha önceden gelmiş belli. Bütün çipuroları, bütün rakıları biliyor. 55,5 euro tuttu. Çocuk diyor ki abi diyor 0,25'i bölemem diyor. Yani post makinesi o şekilde kabul etmez diyor. Bunu diyor 56 yapayım. Hayır diyor 56 yapmayacaksın diyor. Bak bak çingunlar da bak. Kızan en sonunda dedi o zaman dedi 54 yapayım da dedi 20 kaçar euro geliyor işte. 24'de mi 26'ya mı ne yani çocuk kendinden bir euro kendi cebinden vermiş oldu. İki eşit parçaya bölebilsin masrafı diye iki ayrı karttan tutturdular kızana. Bu kadar da cimriler. Ver bira ver rakı ver ama çipi o sıcakta çipuro rakı içilir mi? Sen de Bulgar gibisin. Yiyeceğini içeceğini yarın alıp yanına alıp gidiyorum. Bak kızdan demiş leblebici Hüseyin Ağam. Abi Hüseyin Ağacığım diyet yapıyor mu? Ondan öyle. Diyet yaptığım için dışarıdan şey yapmak istemiyorum. İnan yemin ederim bak Lidl'a girdim. Domatesimi, hıyarımı, ton balığımı, tavuğumu, humusumu. Her şeyimi aldım Lidl'a 45 euro para verdim. 45 euro. Burritolarımı aldım, kepekli ekmeğimi aldım. Ya? Kefirlerimi aldım. Ama sen yalnız mısın tatilde? Ben çiftsin sandım demiş Yasin Kaleci. Ay. Rüzapaçık. Faik kandırdı beni seninle geleceğim dedi. Son ana kadar gelmedi. Yoksa ben faycımdan gideceğim tatile. Ya? El arasim. Kalepioin hafta to morfo pezo. Hafta su tayfun inere. Ama güneş vurmuş bunu. Yüzüne başka türlü çıkmış bu kızın.

Fandos ben kasarist ya görmedim camın içinden gelip bir garip adamcık bulmuşlar. Hep adam bak çarşafları falan da adam götürüyor. Kasarist ya dedi. Duyacaklar da beni. Bütün işleri bu adama yaptırıyor. Koca gidik bir adı. Saat 1'de kasarist ya kaçacak diyor. Ama kasarist ya değil, bu adamı bulmuşlar. Albanos mu ne? Pakistanlı mı adam, ne kara bir şey. Bütün işleri adamcağız yaptırıyorlar. Sabahtan sabahın gününden beri adam uğraşıyor. Mahvoluyor adam.

Ben senden Kadıköy'de kahveye çıkmam. Cilverine katlanamam demiş Baik. Ben senden pazara domates almaya gitmem. Bırak kahveyi. Bütün kapıları kapat bir düşün. Bu aşka güvenim azaldı gün. Gelene yazık, gidene yazık. Bak bak, iPhone'un şarjı durdu. Şarj etme beklemede. Şarj etme iPhone'unuz normal bir sıcaklığa döndüğünde sürdürülecek dedi. Anacınız sattı mı onun iPhone'unu? Dünya para verdim sana. Asça, acaba buzdolabına koysan wifi çeker mi? Koyayım buzdolabına. Denemeyelim, bağladı kopmasın. Azıcık soğutturayım bunu, anacım ateş gibi olmuş. Allah seni. Faik abi şimdi Haşmet'te takılıyor diyor Yasin. Demek istersen kapımın kilidi açık. Bırak bırak, Haşmet'i dinleyenler hep yazdılar bana, senin gibi yok, senin gibisi yok dediler. Bazıları 10, bazıları 15, maksimum yarım saat katlanabilmişler o da. Maksimum dediler yarım saat. Hatta

İllahçı da kuru temizleme, yaş temizleme, halı, yorgan, battaniye, süvet müvet temizleme. İllahçı da. İllahçı da. Güneş gibi doğuyor sevgili dostlarım. Günümüzün en tecrübeli kuru temizlemecilerinden Erhan Kalyancı ve ekibim. Her yeri, her şeyi temizlesin İllahçı da. Bu kalp

0: Vallahi ben bir saat falan dinledim ve beğendim. Ya haray ne diyor Faik. O zaman bundan sonra hep onu dinle. Bugün niye bendesin? He? Koskocaman nesin oldu programda 4-5 adet market sponsoru var ama Lidl'da 45 avro bırakmışsın. İnsan alırdı birinden birisini, tatil sponsoru sponsoru var, gitti paracıklar demiş Nida. Gitti be. Ama bozulacak şeyleri aldım. Yoksa giderdim. Şükriye Market'e giderdim, Rıfat Market'e giderdim, Agroplaslara giderdim. Giderdim de. Tavuk mavuk. Gelmez sıcak tava. Zeynep kardeşim hayırlı bayramlar. Hoş geldin.
1: Gelene yazık, gidene yazık. Dokunma yaralara.
0: Ama Max kefir gibi değil. Lidl'ın kefiri. Ya. Hiç beğenmedim çünkü Max'tan bedava veriyorlar bana. Hiç sevmedim paralar alıyorsun. Hiç sevmedim. Hiç sevmedim.
2: Çok sevindim. Meşhur olan bir şarkı.
0: Of.
2: Olan...
0: Of ateşlere girilsin Rahim. Trakya Mobilyam. Happy Pratrakis. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Tekrar günaydınlar. Efendim teşhir yerindeki mobilyalarda %40'a varan indirimler Trakya Mobilya'da. Trakya Mobilya sizin de mobilyacınız olsun. Bu indirimlerden yararlanın. Tekrar Trakya Mobilya ekibine güzel bayramlar dilerim. Trakya Mobilya ayrıca efendim prefabrik ev konusunda da uzman. Prefabrik ev yapıyorlar. Trofavillalar var. Konteynerler var. Ana binası Şapçı'dan sonra Bekirköy, Bekirköy'den sonra sol tarafta hizmetinizde ana binada. Harika fiyatlarla hizmetinizde Trakya Mobilya Piplas Trakis 2. şubesi Konstantin Arka Sokağı'nda Marinakis 8'de. Su sıcak mı diyor Yasin? Değil Yasin'im. Su soğuk. Ben sadece belime kadar girdim, çiş mi yaptım, çıktım.

Selam güzel insan. Herkesin bayramı mübarek olsun demiş Arif Emre Enes. Selamlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili dostlarım. Kuşağının rengi sessizliğine sorsam. Elci ve Daikin Gümrücü Nebai, Ahmet Mustafa. Kendisi makine mühendisi sevgili dostlarım. Elci ve Daikin markalarının ana bayi. Aynı zamanda kurulumunu hem satışını hem kurulumunu yapıyor, hem de tamirini yapıyor. Alazo Terması, Terması Faneksi Koruma Programları, devlet destekli programlar, ev ve işlerinizde yardım ısıtma, doğalgaz sistemleri, klimalar, güneş enerjileri, ilyakolar, yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veriyorlar diyelim. Ve şuradan da şuraya, buradan da buraya. Nafonak sumeto kirio pazarenci puino kirios pazarencis. Aftoine. Bundan sonra pazarencis çalalım, tamam.

Ona 22 yaşındaki Amerikalı turist Zakynthos'taki Shipwreck platformu yakınlarında düşerek kurtarıldı diyor. Efendim mükemmel fotoğraf arayışındaymış. Atina'dan bir günlüğüne Zakynthos'a Navagio'nun fotoğrafını çekmeye gitmiş. Orası uçurum. Yani bir dar bir patikadan giriyorsunuz oraya ve Navagio'nun o fotoğrafının çekildiği o bölgeyi, o ünlü fotoğrafı işte oradan görüyorsunuz. Mutlaka hayatınızda bir defa gidip hem alttan hem üstten görmeye değer orası. Bir tane turist kızancık da 22 yaşında gitmiş. Fakat düşmüş. Hayır, nasıl kurtarılmış? Nasıl aşağı yuvarlanmamış? Çünkü orası çok dik bir yer. Demek ki verilmiş sadakası varmış bu Amerikalının. İtfaiye ve emoda ekipleri kayalık alanda zorlu bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Çok şükür genç küçük yaralanmalar almış, küçük yaralanmalarla kurtarılmış. Herhalde düşerken bir yerlere tutundu kızdan. Başka türlü açıklayamazsın çünkü orası acayip bir uçurum. Hani bak Zakynthos adasında bu Navagio'yu bilenler bilir. Orası oradan düştün mü bittin yani. Onun ayağı kaymıştır o. Şimdi burada videosunu da görüyorum da nasıl kurtarmışlar kızanı veya...

Çıkardılar Hanzo'yu. Allah belacını vermesin. Bütün insanları da meşgul etmiş. Kaç kişi gitmiş oraya bakın. Heyvan, heyvan. Heyvan kızan. Nasılsın yav? Burada herkes seferber olmuş. Burada ne hayvan kızan bura? Ben de oradan fotoğraf çektim ama bir adım öteden. Ya benim canım kıymetli. Tora. Şimdi bu seferki gidişimde Enis bana drone'unu verecek. Drone uçuracağım oradan. Sana dedi pahalı drone'u vermem dedi. Sen onu kayalıklara çarparsın dedi. Kaç oradan mı dedim. Vallahi billahi vermem, ucuz bir tane var onu vereyim de dedi. Ben oradan Shipyard'dan Navagio'nun üstten drone'la fotoğrafını çekeceğim. Kızan git düş oralardan. Heyvan kızan, heyvan kızan. Bak bak bak nasıl çekiyorlar kızan. Ay hiç acımıyorlar. Çek, çek kafası patlasın. İpe bağlamışlar. Azıcık orası burası yırtıldı galiba, taşlara takışıyor. Bakın bakın bakın bakın bakın.

0: Hayır, bazılarında ne akıl ne kafa var ya. Atina'ya gidiyor turist olarak, kafasına esiyor. Atina'dan uçakla bir günlüğüne Zakynthos'a gidiyor. Zakynthos'taki Navagio'yu fotoğraf çekecek. Allah billah. Ne akıl fikir versin herkese ya Rabbim inşallah. Biz geçen sene gittiğimizde yukarı çıkamadık. Yangın vardı. Yangından öteri boşluğa gittik, o kadar yolu hiç uyarı da yoktu yolda. Adam bizi geri çevirdi.
1: Şanslı şaban.
0: Adamla bir kavga dedik. Yangın dedik, öteki yerlerde bizi niye salmıyorsun? Adam dedi, siz dedi Yunanlısınız, size de mi dedi, teker teker anlatayım, turistlere anlatıyorum dedi. Adamı koymuşlar lan güneşine. Adamın silecikleri bozulmuş güneşte. Yangın tehlikesi var dedim. Biz girelim, sal bizi sen dedim. Biz dedim ne cigara içeceğiz, ne bir şey yok.
1: Ama Bulgar.
0: Hayır dedi adam. Kaçın buradan, gidin Fige'de dedi. Bıra dedi. Bıra elini master dedik. Bırakın bizi, bırakmadı adam. Bize gittik, alttan gördük. Üstten göremeyen alttan görür. Zaten alttan hiç görmemiştim. Ne bak, iyi oldu, alttan da gördüm. Bu sene kısmetse hem alttan hem üstten göreceğim. Gene yangın çıkmazsa gittim yere dedi, bela eksik olmuyor. Gittim yere de mahvedeyim. Allah billah sen ya. Bırak, geçen sene gittim, bütün sakin söz yandı. Aba Ali. Aba sen neredesin Malimoğlu? Aba insan arar, agasının bayramını kutlar.

0: Kim bunlar be? Börekçiler mi bunlar? Ver Reşep, söyle onlara bana sponsor olsunlar. Hiç sponsorum yok. Hiç. Çok zor durumdayım. Efendim bugün Taverna olarak hizmet veriyor size. Giratos, Aratos köyünde, Karacaköy'de. Hasan'a, Serkan'a başarılar diliyoruz. Artık tostçu dükkanının da ötesinde taverna hizmeti verecekler. Hatta tavernalarında canlı müzik de olacak. Bu akşamdan itibaren Karacalköy'de, Karacaoğlan'da hizmetinizde. Askere gittin, harp çıktı. Bu ne be Faik? Günaydın Hilmi Şerife. Börekler oy bayramın da kutlu olsun demiş Enver Eşref. Günaydın, bayramınız kutlu olsun.
1: Haydi coşkun.
0: Güzel güzel börekler yapın.

0: Mendilmedim gelini. Haydi bunlarla da kapatalım programı. Hüseyin'in gönlün. Ama Faik Sayı, sen bugün niye çalışıyorsun? Bugün bayramı. Efendim Sinap Semerci İnşaat Gümücüne'de. Instagram'da da Sinap Semerci olarak bulabilirsiniz.
1: Haydi geçti.
0: Temel yapımından son keremide kadar her türlü inşaatların yapımını ustalıkla yapıyorlar. Kendileri usta, çalışan isimler usta. Son teknikleri kullanarak bu işi yapıyorlar. Çok da iyi yapıyorlar, çok da güzel yapıyorlar. Instagram'da Sinap Semerci olarak bulun, takip edin, tavsiye ediyorum. Söz verdikleri zamanda inşaata başlayıp söz verdikleri zamanda bitirsinler. Sizi üzmesinler.

Aynur ablacığım sana ve abime sevgiler saygılar. Yarın görüşmek üzere diyelim. Yarın programı saat 12'ye doğru bitireceğim. Fark etmez. 4 saat yine yayında olacağız. Sponsorları ikişer defa geçtik. Bu bayram programı olsun, böyle olsun. Hiç gene anlamadım. İlk defa bu gezici sistemle yayın yaptık. Hiç sorun olmadı. Bak Allah'a şükür telefondan alıyorum interneti bir de. Yani şimdi ben bu şeyi alsam, zaten laptopun pili de 8 saat dayanabiliyor rahat. Hiçbir şekilde elektriğe ihtiyaç olmadan herhangi bir yerden yayın yapabilirim. Yani bunu da canlı olarak denemiş ve görmüş olduk. Gayet de güzel. Yani hiç fark etmiyor yerini. Oradan buradan al. Artık teknoloji gelişti. Mehmet dinliyorsa Mehmet'e tekrar tekrar teşekkür ederim. Bu yayınları böyle gerçekleştirmemize sebep olan Mehmet çünkü. Radyomuzun yayınlarının bu kadar güzel olmasının, bu kadar net olmasının ana karasal yayının ve internet yayınının da aynı şekilde. Hep Mehmet'in sayesinde daha güçlüyüz, daha iyiyiz, daha güzeliz. Nurgül'e de gittim. Yalnız ne yazdığını anlayamıyorum. Yalar aldım, dolar aldım, krem aldım. Hepsi çok güzel ürünler demiş. Enver Eşref, don aldın, don almışsın, don. Dima'dan. Dima Petsas. Kırmızı don mu aldın koca adam? Aa bak koca adam, kırmızı don mu aldın? Vay Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Ha ben olsam tamam. Semih'in yaşlısın, hem şişkosun. Süperdin, emeğine sağlık ablam demiş Aynur ablam. Sizlerin de sizler de sağ olun. Her gün bıkmadan usanmadan bizi dinliyorsunuz. Böyle bizim geveze geveze laflarımızı dinliyorsunuz.

Gökhan'ım hayırlı, mutlu, güzel bayramlar diliyorum. Programın sonuna yetiştin, hoş geldin. Almanya sevgiler, saygılar. Boyasın gelini boydan boya. Mastika mastika. Mikrofona geçti mi durmak bilmez. Onu dinleyenin yüzü hiç düşmez. Gürkan Nesinoğlu derler adına. Onun yaptığı esprilere doyum olmaz. Aç radyoyu dinle sesi. Gürkan'dır bu işin efesi. Komiklikte üstüne yoktur. KK'nın tek adresi demiş Halil. Bunu bir saat önce demiş. Hayır pardon, yine göndermiş. Hayırlı bayramlar Gürkan Bey demiş. Hatice Hanım ablama sevgiler, saygılar, hayırlı mutlu bayramlar derim. Mona Lisa. Gelinliğin adresi. 1270 tane gelinlik Mona Lisa'da. Kiralık, satılık gelinlikler tam üzerinize göre prova yapsınlar, uydursunlar. 30 yıllık tecrübe Mona Lisa'da, Tuzcuköy girişinde. Eczanenin yanında Mona Lisa. Her gün sabah 10'dan 3'e kadar açık. Öğleden sonra 6'dan 9'a kadar açık. Cumartesi pazar da açık. Tam şimdi düğün sezonu, gelinlik sezonu sevgili dostlarım. Mona Lisa. Gelin yolu, gelin araba süslemesi gibi süsleme işleri de yapıyor üstelik. Gerçek çiçeklerde.

Efendim hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Yaşa yaşa. Bir programın daha sonuna geldik 2 gün ayrılıktan sonra. Kısmetse yarın sabah saat 8'de canlı yayında yine Taşoz Adası'ndan sizlere sesleneceğiz. Hoşça kalın, dostça kalın, görüşmek üzere.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

Şehrimizde 4 mağazasıyla sizlere hizmet veren Şükriye Market sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Başkan Yardımcısı Muhasebeci Ercan Köse, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Erzacı Ercan Hüseyin, Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı ve sizlere Kozlardere Köyü'nde hizmet veren Oto Tamir Elektrik ve Lastik Atölyesi sahibi Mehmet Arifoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Mikroloji uzmanı Erdem Mehmet Ali, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şapçı Belediye Başkanı Apostolos Yanu ve meclis üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasıköy Başkan Yardımcısı Kubilay Manko, Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Eyaleti Başkan Yardımcısı Tambaç Manolis, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Göz hastalıkları uzmanı Özgür Müftüoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kılınç, bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Meclis Üyesi Ortopedi Uzmanı Ahmet Kasap, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin
5: şehvetinden. HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
5: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
6: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
5: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
6: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
5: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
7: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
8: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araç.

Birçok klinik. Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Şehrimizde mobilya deyince akla gelen CTH Mobilya sahibi Cengiz ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Şehrimizde başarılı market deyince akla gelen Gold Market sahibi Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Kozlukepir Belediyesi Muhalefet Listesi Başkanı Tarkan Muntaza Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Psikiyatri uzmanı Emin Murat Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Doktor Rıdvan Molla Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Levent Çelik Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Göz hastalıkları uzmanı doktoru Yasemin Eminoğlu Kurban Bayramımızı kutlar, huzur içinde geçirmenizi diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Seher Çolak Kurban Bayramımızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Ergonim Mühendislik ve Mimarlık Bürosu Mehmet Çavuşoğlu ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Doktor Ahmet Mehmet Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. İnşaat Mühendisi İbrahim Kamil Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
9: Το να αποκτήσετε το αυτοκίνητο των ονείρων σας δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο. Στην EVIP Cars, μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για κάθε γούστο και προϋπολογισμό σας περιμένει. Είτε ψάχνετε ένα ευρύχωρο όχημα για την οικογένειά σας, είτε ένα οικονομικό μοντέλο, είτε ένα εντυπωσιακό σεντάν, στην EVIP Cars μπορείτε να βρείτε αυτοκίνητα κάθε μάρκας και μοντέλου και να τα εξετάσετε όπως εσείς επιθυμείτε. Όλα τα οχήματά μας προσφέρονται με εγγύηση μηδενικών προβλημάτων. Ελάτε, δείτε από κοντά τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητά μας σε κατάσταση καινούριου, κάντε μια δοκιμαστική διαδρομή και αποκτήστε αμέσως το αυτοκίνητο που ονειρεύεστε. Για να βρείτε το ιδανικό όχημα για εσάς, καλέστε μας τώρα. 69-480-630-829 69-470-80-362. Η διεύθυνσή μας, Μεραρχία Σερών, 53, Κομωτινή.

0: Yıllardır sizlere hizmet veren araba sürücü kursu, otokinisi, ortakları kurban bayramınızı kutlar, hiç kazasız bir bayram geçirmenizi diler. Şehrimiz otopark yanında sizlere kaliteli hizmet veren Bandak Et Ürünleri Gümrücüne Şubesi çalışanları kurban bayramınızı kutlar, sevgi mutlu içinde bir bayram geçirmenizi diler. Pizza deyince akla ilk gelen Gallipoli Pizza sahibi ve çalışanları kurban bayramınızı kutlar, afiyet içinde geçmesini diler. Leske Landa, dil ve konuşma terapi, çocuk psikoloğu uzmanı İpek Hasan, kurban bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Semetli yolu Eko Benzincisi karşısında sizlere hizmet veren lastikçi Nedim ve oğlu kurban bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Arif Kaşıkçı, kurban bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Gümrücüne Gençler Birliği yanında bulunan Trakya Lokantası sahibi Ridvan ve çalışanlarım kurban bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Tekke Camisi yanında sizlere hizmet veren Max Sigorta sahibi İsmail ve Esra, kurban bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Kozgu yolunda bulunan Master Garaj sahibi Mehmet Ali, bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Veteriner hekim İsmail Molla ve çalışanları kurban bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şehrimiz Kirlik 3. kilometresinde bulunan Tapacaz Akaryakıt İstasyonu sahibi ve çalışanları kurban bayramınızı kutlar, sevgi, neşe, huzur içinde bayram geçirmenizi diler. Tamek, Torku, Avşar, Soda, Arko, Yunanistan Bayi, Ayfer, Hakı, Kayşi kurban bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Fotositi Sapes sahibi Ridvan ve oğlu kurban bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Rodop Tarım Konfederatifi, Erdi Şerif ve yönetim kurulu üyeleri Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Gümrücene Belediyesi Meclis Üyesi, Elektrik Mühendisi Hasan Hasan, bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Meclis Üyesi, fizyoterapi uzmanı Ahmet Pehlivan, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Şehrimiz Kozlu yolunda sizlere hizmet veren Termosifon şirketi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Kırmahalle'de senelerin kasabı Yorgo, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Şehrimiz Tuzçuköy girişinde bulunan market, lagakiz ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Tavuk ve hayran deyince akla gelen tek isim, eski cami yanında sizlere hizmet veren Foti ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Rodop Barosu'na kayıtlı olan Ahmet Emre, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Mahkeme Sokağı'nda sizlere hizmet veren kardiyoloji uzmanı Doktor Ali Rızgınç, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler.

Yıllardır Nomarhia valilik karşısında bulunan Sitos kesme börekçisi Buduklulu Ali Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Koskoğlu Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rodop Evros Tütüncüler Kooperatifi Başkanı Sinan Ahmet ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kırımhane'de bulunan Tatlıcı İbrahim sahibi İrfan ve çalışanları bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rex Sineması yanında bulunan kümes hayvanları ve aksesuar malzemesi Muhtari, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Bir telefonla pizzanızı evinize getiren Pizza Gallipoli ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere Makup Köyü'nde hizmet veren inşaat malzemeleri mağazası sahibi Erol ve oğlu ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Kır Mahalleli sizlere hizmet veren Yeşil Market sahibi Hasan ve oğlu bayramınızı kutlar, sevgi dolu içinde bayramlar diler. Şehrimiz Sultantepe'de sizlere hizmet veren Ganitis ve çalışanları bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Kalfa Erzanesi sahibi Fadile İsmail ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. İnşaat mühendisi Tamer Fevzullah ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.

Eğlenmek mi istiyorsun Kurtuluş? Kardeşiniz de o zaman. Görülmeyhanesinde

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: HS Cars.
3: Duydun mu? Duydun mu?
4: Neyi?
3: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Hazır mıyız? Çalışıyor mu mikrofon? Güzel. Efendim, Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Türkiye ve dünyada ilginç neler olduğunu öğrenirken... Bir yandan da kendi yaşadığım ilginç olayları sizlerle paylaşacağım zaman zaman. Şarkılarınızı öğrenmek istiyorum.
3: Niye bu kadar hızlı konuşuyorum ben ya? Şu anda kişilik bölünmesi yaşıyorum.
2: Bir yavaş. Kanalımıza abone olmak için sol üst köşede durmakta olan abone ol butonuna...
3: Arkadaşım.
2: Programımızın sonunda da bize destek olmak için beğen butonuna tıklamayı unutmayın.
3: Kurban Bayramı'nın 3. gününden herkese merhabalar değerli dinleyiciler. İnşallah keyifler yerindedir, ben Tuncay Selan. Ve bu güzel bayram gününde bir kez daha en keyifli şarkılarımız ve sohbetlerimizle sizlerleyiz.

0: Yürümekten ve araba kullanmaktan hoşlanan bir insanım ama her yerde yürünmez ve her yerde de araba kullanılmaz şimdi, değil mi canım yani?
1: Bir defa bir bataklığa saplanmıştım. Allah'ım dedim, buradan çıkamayacağız galiba. Bir de sapa bir yerde, bilmediğim bir yerde yolumu bulmaya çalışırken bir baktım çamurun içinde buldum kendimi. Bir de hava da kötüydü, bayağı bir tırsmıştım yani. Zar zor çıkmıştım geri gele gele.
0: İlk araba kullanmaya başladığım zamanlar araba kullanmak çok keyif veren bir şeydi yani. Araba kullanmak için bahane arardım, öyle söyleyeyim.
1: Anne, dışarıdan bir şey lazım mı?
0: Oğlum, teyzenler gelecek, ben alırım. Sürekli böyle fırsat kollardım yani, ama sonradan sonra o keyif kalmadı tabii. İlk öğrendiğim zamanlar çok büyük bir hevesti. Yani araba benim oyuncağım da, öyle söyleyeyim. Acayip sevdiğim bir şeydi o direksiyonu tutup gaza basmak, gitmek. Ama şimdi tamamen angarya geliyor. Mecbur kalmadıkça asla arabaya binmem. Asla. Hayatım, alışveriş merkezine gidip şunu alır mısın? Çok mu lazım? Canım, teyzenler gelecek, otogardan alır mısın? Hayır, minibüste gelsinler.
2: Yürümekten daha çok keyif alıyorum mesela, ama akşamüstü ya da gece yürüyüşü olacak. Mesela güneşe doğru yürümekten nefret ederim. O güneş ışıkları adeta gözüme bir bıçak gibi saplanır çünkü. Güneşi tokatlayasım gelir, o kadar uyuz olduğum bir şeydir. Allah'ım, bu güneş ne zaman batacak? Ve araç kullanırken de bu geçerli. Bazen tam gittiğin yönden karşıdan güneş ışınları tam gözüne çakar ya, böyle hunharca. Hiçbir şey göremediğini anlar olur, bilirsin onu araç kullanırken. Abi, o nasıl uyuz bir şeydir o güneşi, var ya, güneşe atarlanan adam. Ya hayır, gerçekten çok tehlikeli de oluyor bazen. O kadar parlak bir güneş var ki tam karşıdan sana merhaba diye parıl parıl parlayan bir güneş. Bazen çok tehlikeli oluyor. Gerçekten hiçbir şey göremiyorsun yani. Tamamen kararıyor her taraf parlaklıktan. Her yer tamamen görünmez oluyor. Tamamen görüşünü kaybediyorsun ya. Tamamen. Allah'ım, öyle elini kaşlarının üzerine koyuyorsun falan böyle. Sanki öyle yapınca güneş kaybolacak. Güneşe doğru yürümek ya da araba kullanmak çok uyuz olduğum bir şey. Özellikle ayarlamaya çalışırım zaten saatleri, bir yola çıkacağım zaman falan. Güneşe doğru yolculuk yapmayalım diye.
0: Red kit olsak tamam, yakışır. Hani...

Sirkeli'de sizlere hizmet veren paçacı Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kalp hastalıkları uzmanı Doktor Orhan Çakır, bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Uzman diyetisyen Elif Kara Osman, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutlu nice bayramlar diler. Yeni mahallede bulunan Tatlıcı Traki sahibi ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Calaber Lisesi ön kapısı karşısında bulunan Neşe Butik kadın giyim mağazası bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Sendeli yolunda bulunan Toktima kasabı ve et ürünleri mağazası sahibi bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasıköy Belediye Başkanı Caner İmam ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyolog Yasin Musa, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Cenaze Hizmetleri Şirketi Babaç Kardeşler, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcine Belediye Başkanı Yuhannis Garanis ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Rodop Milletvekili Özgür Ferhat, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Valilik yanında bulunan Yılların Lokantası Aşı Sacit ve oğlu bayramınızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια, μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Şovumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün Kurban Bayramı'nın 3. günü. Aynı zamanda 29 Mayıs, biliyorsunuz ki İstanbul'umuzun fethedilişinin yıl dönümü. İki özel anlamı olan, iki güzelliği olan bir gün. Hem Kurban Bayramımızı kutluyoruz hem de İstanbul'un fethedilişini bir kez daha kutluyoruz arkadaşlar. Ve yayınımıza devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın. Harika şarkılarımız sizlerle buluşmaya devam edecek.
1: Tuncay Saran Show.

0: Şehrimiz Kamel Ağustos'unda sizlere hizmet veren kadın hastalıkları uzmanı doğum doktoru Eylem Alioğlu kurban bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Sizlere Büyük Müsellim Köyü'nde hizmet veren Ay Sefa Market sahibi Serhat ve eşi Fatma kurban bayramımızı kutlar, huzur ve sağlık içinde nice bayramlar diler. Kozku yolunda sizlere hizmet veren Oto Galeri şirketi Molla Kars ve çalışanları kurban bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Büyük Doğanca çıkışında hizmet veren akaryakıt istasyonu Oto Kaportacısı, Oto Boyacısı sahibi Erhan kurban bayramımızı kutlar, hiç kazasız bayramlar diler. Sendeli yolu üzerinde bulunan Oto Tamir Atölyesi Mustafa kurban bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Ekonomist ve muhasebeci Erhan Molla kurban bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Diş hekimi İsmail Hüseyin kurban bayramımızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. İskeçe milletvekili Burhan Baran kurban bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Tarım merkezi Grand Farm sahibi Murat ve Mesut kurban bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümrücine Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Mehmet kurban bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Çocuk hastalıkları uzmanı doktoru Eylem Bağdatlı bayramımızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Dereköy'de bulunan Taverna Nero Milos ve çalışanları kurban bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Muhasebeci Mustafa Katrancı kurban bayramımızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler. Mikroloji uzmanı Serkan Rece kurban bayramımızı kutlar, nice sağlık, huzur dolu bayramlar diler.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
1: Perosum bilirsin.
3: Ben bir radyo programcısı olarak, yani kendimi tabii ki meşhur görmüyorum, meşhur bir insan değilim yani. Bazen şöyle şeyler oluyor sadece, mesela çarşıda bir yerlerde bir yerden bir şey alırken falan Tuncay diyenler oluyor. Evet diyorum, nereden tanıdınız? Şaşırıyorum, ben de şaşırıyorum yani. Çünkü radyo sesiyle gerçek sesi de insanın o kadar çok benzemiyor. Bir de çok konuşmuyorsun. Yani mesela geçenlerde balık alırken sadece dedim ki bu ne kadar? Bak sadece bunu dedim, inan bana. Bu ne kadar dedim. Ondan sonra balık satan abi şey dedi. Tuncay abi sen misin? Birden şaşırdım. Evet dedim. Nereden tanıyorsun? Radyoda program yapıyorsun falan dedi. İnsanın birazcık gururu okşanıyor tabii ama bir yandan da çok şaşırtıcı bir şey yani. Sesten tanındığın çok olmuştur. Ama simayen tanındığın doğal olarak hiç olmamıştır yani. Ama geçenlerde bir istisna yaşadım. Çok ilginç bir duyguydu ya. Ya meşhur bir şarkıcı gibi hissettim kendimi öyle bir olaydı. Çok yoğun bir gün yaşıyordum bu arada. Koşturmacalar falan, çarşıda işlerim vardı. Bir fırsat bulup bir alışveriş merkezine girdim. Üst kata çıktım, bir lokantaya oturdum, bir şeyler yiyeceğim. Şu meşhur fast food hamburgercinin önünde bir ergen tayfası vardı masada. 8-10 kişilik bir grup belki. Ben de birizlerde dürümü götürmeye hazırlanıyorum. Oturdum böyle, siparişimi verdim falan. Tam siparişi verirken dikkatimi çekti hatta. Bir baktım o ergen tayfası sanki ben Edis'mişim gibi bana bakıyorlar. Ya böyle bazıları tebessüm ederek, bazıları hayranlıkla, bazıları birbirlerine hani aa bak filan der gibi, anladın? Öyle bir şey yani hakikaten. Çok saçma. Aşırı saçma. Ya topluca sanki o bir kafa yapan bir mantar vardı. Marshmallow mu diyorlardı, ne diyorlardı? Uyuşturucu etkisi gösteren, insanların halüsinasyon görmesini sağlayan bir mantar vardı. Sanki topluca o mantardan yemişler de karşılarında Edis oturuyormuş gibi görüyorlar yani. Çok saçma. Ben de birden havalara girdim böyle. Ha Hakikaten şaşırdım. Neden olabilir hiç mi fikrim yok? Bakın hala da fikrim yok. Neden böyle bir şey olabilir? Ya tamam sesimden tanırsın. Olabilir radyodan denk gelmişsindir, arada bir duyuyorsundur falan. Ama görsel olarak beni nereden tanıyor olabilirsin ki? Orada durdum böyle bir 15 dakikalığına falan Edis Olman'ın tadını çıkardım yani. Ünlü ünlü oturdum orada yani. Çok ünlü bir pop star gibi dürüm yedim. Ona göre yedim yani. Arada bir bakıyorlar filan. Neredeyse bağıracaktım ben Edis değilim diye. Hay Allah'ım. Ya insan çok değişik bir tribe giriyor böyle bir şey olunca yani. Bunu da deneyimlemiş oldum. Masadan kalkarken dikkat ediyorum filan. Dur karizmatik bir şekilde kalkmaya çalışayım diye. Böyle bir değişik oluyorsun yani. Gözlerin üzerinde olduğunu hissetmek çok acayip bir duyguymuş.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
3: beni sevdi? Aşk yeniden Akdeniz.
4: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de
5: Endrive
2: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. Endrive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. Endrive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin
6: şehvetinden. Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

İnsanlarda bir şeyi ya da bir şeyleri alma, satın alma, ona sahip olma isteği bir tür takıntı herhalde. Bir hastalık gibi bir şey belki de. O benim olmalı, bu benim olmalı, şu da benim olmalı, onu mutlaka almalıyım. İnsanların çoğu için bu çok önemli bir şey. Sahip olmak. Ama aslında olay tabii ki bu değil, sahip olmak değil. Yani her şeye sahip olmak zorunda değiliz. Bir şeye sahip olmadan da ondan faydalanabilir, onun tadını çıkarabilir, onu yaşayabilirsin. İlla almak zorunda değilsin. Ama bazılarında bu takıntı, o da benim olmalı, bunu almalıyım. Alma onu. Her şeyi almak zorunda değiliz. Hatta bazı şeyleri zaten seninmiş gibi farz edebilirsin. Çünkü satın almış olsan da bir şey değişmeyecek ki. Atıyorum alışveriş merkezi. Farz edebilirsin ki o alışveriş merkezi zaten senin. Ne değişecek? Senin say o alışveriş merkezini bile. Mesela bir şey değişmez çünkü alsam ne olacak? Çok mu farklı olacak? Ne yapacaksın senin olsa? İnsan her şeyi almak istiyor. Ama her şeyi alamayız. Ve zaten dediğim gibi almamıza da gerek yok. Onun tadını çıkarmak için, ondan faydalanmak için almamıza gerek yok. Senin değil ama güneşin de tadını çıkarıyorsun mesela. Güneşleniyorsun. Yani seninmiş gibi düşünebilirsin. Güneş senin. Ha, sana özel değil, ayrı. Ama sen farz et ki sana özel. Farz et ki senin. Bu güneş benim. Siz güneşlenemezsiniz. Plajda öyle bir şey yapıyormuşsun. Kalkın buradan. Öyle azarlıyormuşsun insanları. Güneşlenmeyin lan. Kimden izin aldın sen? O güneşin sahibi benim bir kere. Parasını verdim oğlum. Güneşin parasal değeri olsaydı kaç para olurdu acaba? 999.999 katrilyon. Ya farz et ki Satürn senin. Kim itiraz edebilir? Gerçekten senin olduğunu düşünebilirsin. Ve buna gerçekten inanabilirsin de. Al koca Satürn senin. Gökyüzüne bak. Teleskopla arkadaşlara da göster. Bak şu Satürn o benim, ben aldım onu. NASA bir şey yapmış böyle işte gezegenleri satabiliyor. Ve ben de fırsattan istifade, birazcık da birikmiş param vardı, Satürn'ü aldım. Ne yapacaksın Satürn'ü? Hiç söylemeyeyim yani. Aa kanka hayırlı olsun, Satürn'ü almışsın, güle güle kullan. Belki ileride değerlenir gezegen fiyatları. Artıyor sürekli ya, biliyorsun. Güneş sistemindeki gezegenler de az pahalı değil yani.

Ziraat Malzemeleri Mağazası Bülent Salih, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Meşhur erkek berberi Mustafa Hacı, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Kozlukepir eski belediye başkanı, mühendis Rıdvan Ahmet ve ortağı Murat Murat, Kurban Bayramınızı kutlar, nice bayramlar diler. Fizyoterapi uzmanı Emir Çamlıdağ, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere kahveci mezarlığı yanında hizmet veren alüminyum doğrama sahibi Mehmet İbrahim, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Cenaze hizmetleri sahibi Erhan ve oğlu Eral, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Şehrimizin meşhur lokantası Tader Fiyalar ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Eski devecinin yerinde sizlere hizmet veren veteriner hekim Ali Mehmet, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Başkan Yardımcısı Levent İsmail, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Rodop Barosu'na kayıtlı Avukat Deniz Mehmet, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkan Danışmanı Rıdvan Molla ise Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Sizlere Leforo Ziron 5'te hizmet veren ve Yastıköy Belediye Meclis Üyesi Muhasebeci Ali Ozan, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık neşe huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

0: Bieber'lar var biliyorsunuzdur belki, en azından Justin Bieber'ı tanıyanlar, bilenler, sevenler Bieber'ları da bilirler. Justin Bieber hayranlarının kendilerine verdikleri isim. Lovatikler varmış. Lovatik. O güzel olmamış ya. Lovatik ne abi? Lovatik. Çok lovatiksin. Bugün çok lovatiksin. Abi bir liste buldum şimdi internette. Ama çok hayran grubu ismi varmış. Mesela Avril Lavigne biliyorsunuz. Hala var mı o kızcağız bilmiyorum. Black Stars diyorlarmış Avril Lavigne hayranlarına. Beyoncé hayranlarına Honey Bee diyorlarmış. Honey Bee. Britney Spears hayranları kendilerine Britney Army diyorlarmış. Britney ordusu. Vay. Coldplay hayranları kendilerine Coldplayers diyorlarmış. Bu güzel, sevdim. Jennifer Lopez hayranları kendilerine J-Lovers diyorlarmış. Biz birer J-Loversız. Katy Perry hayranları Katy Cat, Katy Cat. Lady Gaga, Little Monsters, yakışmış. Michael Jackson hayranlarına Moonwalkers deniliyormuş. Moonwalkers, vay, iyiymiş. Miley Cyrus hayranlarına Smilers, Nicki Minaj hayranlarına Barbies, Rihanna hayranlarına Nevi, Selena Gomez hayranlarına Selenators. Ya bu çok komik olmuş ya, ne o Terminator gibi. Selenators. Bir de Selena Gomez hayranları galiba zannımca daha çok bayan. Kızlar daha çok hayran gördüğüm kadarıyla. Shakira hayranlarına Shakirians. Of of. Bu liste uzayıp gidiyor efendim. Taylor Swift hayranlarına mesela Swifties diyorlarmış. O da öyle bir şey. Benim de bir önerim var bu konuyla ilgili. Türk şarkıcılardan birisiyle ilgili. Hayko Cepkin hayranlarına Haykopat diyebiliriz. Bence. Merhabalar, ben bir Haykopat'ım. Cuk oturur değil mi? Hani Haykopat.
1: Tuncay Saran Show.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
5: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
4: İstanbul'dan kalkış saatleri
5: 12, 16.30 ve 22.
4: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

0: Bu şef fenomenler Nusret'le beraber patladı ya. Nusret'ten sonra başka şef fenomenler çıktı. Ondan sonra bir de Şırdancı var biliyorsunuz. Onu hiç görmemiştim abi, keşfettiğim zaman, denk geldiğim zaman videosuna. Kendimi alamadan böyle şok içinde izledim adamı. Ya böyle bir şey nasıl olabilir abi? O adamın restoranına gitmiş olup da böyle bir muameleye kalmış olan bir insan acaba ne hissediyor, ne düşünüyor? Nasıl bir şey bu yani? Ya adamın olayı ne kadar acayip, izleyenler bilir. Böyle bir şey yapılmasını ben neden isteyeyim kendime yani? Adam şunu yapıyor, hiç bilmeyenlere söylüyorum. Gelmişsin mesela, servisi şöyle yapıyor. Şov yapacak ya fenomen. Abi baharatları masanın her yerine yukarıdan atıyor böyle. Yani kadının kafasına geliyor. Telefonlara, her yere yani. Sadece şırdana değil. Ondan sonra bir de şunu yapıyor. Limon sıkıyor abi. Yine bildiğin her yere sıkıyor böyle. Masanın üstüne, telefonların üstüne geliyor. Evet. Dedim ne oluyor lan? Nasıl olur yani böyle bir şey? Neyse, tam o şaşkınlık içindeyken aldı telefonu kıza yedirdi. Neyse artık o tatlı mıdır nedir anlamadım yani. Ondan sonra ama insanların kafasına falan geliyor limon yani. Bildiğin kafasına sıktı. Yanlış görmediysen böyle oldu. Herhalde yanlış görmedim, bilmiyorum. Böyle bildiğin her yere döküyor baharatı ve limonu da her yere sıkıyor. Kafaları dahil. Telefonlar dahil. Hadi o telefonlar şovun bir parçası diyeceğim ama böyle garip yani, sanki başka bir videoda gerçekten bir telefon vardı gibi gördüm mü bilmiyorum, ne gördüğümü de anlamadım. Böyle çok tuhaf bir şeydi yani hakikaten. Ondan sonra da şırdanı alıp müşteriye yediriyor böyle. Çok garip hakikaten. Şu hareketi yaparak, bir de hani elinle işaret edersin ya, sadece baş parmağın ve işaret parmağının açık olduğu okey işareti gibi. Okey işareti değil de işaret işareti gibi. Ne diyeyim bilemedim. Bu bütün şef fenomenlerde olan bir hareket bu arada. Cezene Burak'ta da, Nusret'te de var galiba. Hareketlerini yaparken bunu da yapıyorlar yani. Son final hareketi böyle oluyor. Böyle ya o yemeği işaret ediyorlar ya yemek yedirdiği kişiyi işaret ediyorlar filan. Bu bir şef fenomen hareketi. Final hareketi yani.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

Şehrimizde 4 mağazasıyla sizlere hizmet veren Şükriye Market sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Başkan Yardımcısı Muhasebeci Ercan Köse, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Erzacı Ercan Hüseyin, Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı ve sizlere Kozlardere Köyü'nde hizmet veren Oto Tamir Elektrik ve Lastik Atölyesi sahibi Mehmet Arifoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Mikroloji uzmanı Erdem Mehmet Ali, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şapçı Belediye Başkanı Apostolos Yanu ve meclis üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasıköy Başkan Yardımcısı Kubilay Manko, Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Eyaleti Başkan Yardımcısı Tambaç Manolis, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Göz hastalıkları uzmanı Özgür Müftüoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kılınç, bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Meclis Üyesi Ortopedi Uzmanı Ahmet Kasap, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.

Kurban Bayramı devam ediyor ama artık sonlarına doğru geliyoruz arkadaşlar, biliyorsunuz. Ve bayram trafiği denen bir şey vardır ki maalesef bu bayram trafiği ülkemiz için adeta bir kabus, biliyorsunuz. Maalesef bir sürü trafik kazaları oluyor ve maalesef bir sürü hayatını kaybeden insanlar oluyor her bayram. O yüzden trafikte dikkatli olalım arkadaşlar. Trafik canavarının ortaya çıkmasına mahal vermeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Takip mesafesine dikkat edelim. Özellikle en çok yapılan hatalardan bir tanesi güvenlik şeritlerini kullanmayalım. Hız yapmayalım. Aceleye gerek yok. Yavaş yavaş gidelim. Evimiz kaçmıyor. Yola çıkacaklara da şimdiden hayırlı sürüşler dileyelim.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
1: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
2: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
1: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu?
3: Yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.

0: hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market hem sizi hem cebinizi de güven.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Şehrimizde mobilya deyince akla gelen CDH Mobilya sahibi Cengiz ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Şehrimizde başarılı market deyince akla gelen Gold Market sahibi Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Kozlukepir Belediyesi Muhalefet Listesi Başkanı Tarkan Muntaza Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Psikiyatri uzmanı Emin Murat Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Doktor Rıdvan Molla Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Levent Şerif Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Göz hastalıkları uzmanı doktoru Yasemin Eminoğlu Kurban Bayramımızı kutlar, huzur içinde geçirmenizi diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Seher Çolak Kurban Bayramımızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Ergonim Mühendislik ve Mimarlık Bürosu Mehmet Çavuşoğlu ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Doktor Ahmet Mehmet Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. İnşaat Mühendisi İbrahim Kamil Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargo

Yıllardır sizlere hizmet veren araba sürücü kursu, otokinisi, ortakları kurban bayramınızı kutlar, hiç kazasız bir bayram geçirmenizi diler. Şehrimiz otopark yanında sizlere kaliteli hizmet veren Bandak Et Ürünleri Gümürcüne Şubesi çalışanları kurban bayramınızı kutlar, sevgi mutlu içinde bir bayram geçirmenizi diler. Pizza deyince akla ilk gelen Gallipoli Pizza sahibi ve çalışanları kurban bayramınızı kutlar, afiyet içinde geçmesini diler. Leske Landa, dil ve konuşma terapi, çocuk psikoloğu uzmanı İpek Hasan, kurban bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Semetli Yolu Eko Benzincisi karşısında sizlere hizmet veren lastikçi Nedim ve oğlu kurban bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Meclis Üyesi Arif Kaşıkçı, kurban bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Gümürcüne Gençler Birliği yanında bulunan Trakya Lokantası sahibi Ridvan ve çalışanlarım kurban bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Tekke Camisi yanında sizlere hizmet veren Max Sigorta sahibi İsmail ve Esra, kurban bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Rodop Tarım Konfederatifi, Erdi Şerif ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Gümrücene Belediyesi Meclis Üyesi, Elektrik Mühendisi Hasan Hasan, bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Meclis Üyesi, Fizyoterapi Uzmanı Ahmet Pehlivan, bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Şehrimiz Kozlu yolunda sizlere hizmet veren Termosifon şirketi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Kırımhane'de senelerin kasabı Yorgo, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Şehrimiz Tuzçuköy girişinde bulunan market, lagakiz ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Tavuk ve hayran deyince akla gelen tek isim, eski cami yanında sizlere hizmet veren Foti ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Rodop Barosu'na kayıtlı olan Ahmet Emre, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Mahkeme Sokağı'nda sizlere hizmet veren kardiyoloji uzmanı Doktor Ali Rızgınç, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler.

0: sanırım o kitap bana ait.
1: Evet evet sizin.
0: Kitap hakkında biraz konuşabiliriz.
2: Seve seve.
1: Onlar gelmişler demişler. Sonra ben de böyle gelmiştim. Ondan sonra öyle.

Yıllardır Nomarhia valilik karşısında bulunan Sitos kesme börekçisi Buduklulu Ali Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kozkoyalı Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rodop Evros Tütüncüler Kooperatifi Başkanı Sinan Ahmet ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kırımhane'de bulunan Tatlıcı İbrahim sahibi İrfan ve çalışanları bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rex Sineması yanında bulunan kümes hayvanları ve aksesuar malzemesi Muhtari, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Bir telefonla pizzanızı evinize getiren Pizza Gallipoli ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere Makıköy'ünde hizmet veren inşaat malzemeleri mağazası sahibi Erol ve oğlu ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Kırmahalle'de sizlere hizmet veren Yeşil Market sahibi Hasan ve oğlu bayramınızı kutlar, sevgi dolu içinde bayramlar diler. Şehrimiz Sultantepe'de sizlere hizmet veren Ganitis ve çalışanları bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Kalfa Erzanesi sahibi Fadile İsmail ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. İnşaat mühendisi Tamer Fevzullah ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.

yıllar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi. Bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreceğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Sirkeli'de sizlere hizmet veren paçacı Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kalp hastalıkları uzmanı Doktor Orhan Çakır, bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Uzman diyetisyen Elif Kara Osman, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutlu nice bayramlar diler. Yeni mahallede bulunan Tatlıcı Traki sahibi ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Calaber Lisesi ön kapısı karşısında bulunan Neşe Butik kadın giyim mağazası bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Sendeli yolunda bulunan Toktima kasabı ve et ürünleri mağazası sahibi bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasiköy Belediye Başkanı Caner İmam ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyolog Yasin Musa, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Cenaze Hizmetleri Şirketi Babaç Kardeşler, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcine Belediye Başkanı Yuhannis Garanis ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Rodop Milletvekili Özgür Ferhat, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Valilik yanında bulunan Yılların Lokantası Aşçı Sacit ve oğlu bayramınızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldız.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Şehrimiz Kamelya Östosu'nda sizlere hizmet veren kadın hastalıkları uzmanı doğum doktoru Eylem Alioğlu Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Sizlere Büyük Müsellim Köyü'nde hizmet veren Ayı Sefa Market sahibi Serhat ve eşi Fatma Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sağlık içinde nice bayramlar diler. Kozku yolunda sizlere hizmet veren Oto Galeri şirketi Molla Cars ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Büyük Doğanca çıkışında hizmet veren akaryakıt istasyonu Oto Kaportacısı, Oto Boyacısı sahibi Erhan Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız bayramlar diler. Sendelil yolu üzerinde bulunan Oto Tamir Atölyesi Mustafa Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Ekonomist ve muhasebeci Erhan Molla, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Diş hekimi İsmail Hüseyin, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. İskeçe Milletvekili Burhan Baran, Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Tarım Merkezi Grand Farm sahibi Murat ve Mesut, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümrücene Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Mehmet, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Çocuk hastalıkları uzmanı doktoru Eylem Bağdatlı, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Dereköy'de bulunan Taverna Nero Minas ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Muhasebeci Mustafa Katrancı, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler. Mikroloji uzmanı Serkan Rece, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlık, huzur dolu bayramlar diler.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta.

0: dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Ziraat Malzemeleri Mağazası Bülent Salih, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Meşhur erkek berberi Mustafa Hacı, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Kozlukepir eski belediye başkanı, mühendis Rıdvan Ahmet ve ortağı Murat Murat, Kurban Bayramınızı kutlar, nice bayramlar diler. Fizyoterapi uzmanı Emir Çamlıdağ, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere kahveci mezarlığı yanında hizmet veren alüminyum doğrama sahibi Mehmet İbrahim, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Cenaze hizmetleri sahibi Erhan ve oğlu Eral, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Şehrimizin meşhur lokantası Tader Fiyalar ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Eski devecinin yerinde sizlere hizmet veren veteriner hekim Ali Mehmet, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Başkan Yardımcısı Levent İsmail, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Rodop Barosu'na kayıtlı Avukat Deniz Mehmet, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkan Danışmanı Rıdvan Molla İsa, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Sizlere Leforo Ziron 5'te hizmet veren ve Yastıköy Belediye Meclis Üyesi Muhasebeci Ali Ozan, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Kusoglu με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας, Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Bira bebe. Hoş geldin.
1: Şehrimizde 4 mağazasıyla sizlere hizmet veren Şükriye Market sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Başkan Yardımcısı Muhasebeci Ercan Köse, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Erzacı Ercan Hüseyin, Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı ve sizlere Kozlardere Köyü'nde hizmet veren Oto Tamir Elektrik ve Lastik Atölyesi sahibi Mehmet Arifoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Mikroloji uzmanı Erdem Mehmet Ali, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şapçı Belediye Başkanı Apostolos Yanu ve meclis üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasıköy Başkan Yardımcısı Kubilay Manko, Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Eyaleti Başkan Yardımcısı Tambaç Manolis, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Göz hastalıkları uzmanı Özgür Müftüoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kılınç, bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyaleti Meclis Üyesi Ortopedi Uzmanı Ahmet Kasap, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım yolları.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 690.

0: 0444-42-32-007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Çekilin yoldan, bir bela geliyor. İnternet sitemiz www.hsecars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
1: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Şehrimizde mobilya deyince akla gelen CTH mobilya sahibi Cengiz ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Şehrimizde başarılı market deyince akla gelen Gold Market sahibi Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Kozlukepir Belediyesi Muhalefet Listesi Başkanı Tarkan Muntaza Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Psikiyatri uzmanı Emin Murat Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Doktor Rıdvan Molla Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Levent Şerif Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Göz hastalıkları uzmanı doktoru Yasemin Eminoğlu Kurban Bayramımızı kutlar, huzur içinde geçirmenizi diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Seher Çolak Kurban Bayramımızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Ergonim Mühendislik ve Mimarlık Bürosu Mehmet Çavuşoğlu ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Doktor Ahmet Mehmet Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. İnşaat Mühendisi İbrahim Kamil Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yıllardır sizlere hizmet veren araba sürücü kursu Otokin ise ortakları Kurban Bayramınızı kutlar, hiç kazasız bir bayram geçirmenizi diler. Şehrimiz otopark yanında sizlere kaliteli hizmet veren Bandak Et Ürünleri Gümürcüne Şubesi çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi mutlu içinde bir bayram geçirmenizi diler. Pizza deyince akla ilk gelen Gallipoli Pizza sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, afiyet içinde geçmesini diler. Leske Landa, dil ve konuşma terapi, çocuk psikoloğu uzmanı İpek Hasan, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Semetli Yolu Eko Benzincisi karşısında sizlere hizmet veren lastikçi Nedim ve oğlu Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Meclis Üyesi Arif Kaşıkçı, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Gümürcüne Gençler Birliği yanında bulunan Trakya Lokantası sahibi Ridvan ve çalışanlarım Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Tekke Camisi yanında sizlere hizmet veren Max Sigorta sahibi İsmail ve Esra, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Kozgu yolunda bulunan Master Garaj sahibi Mehmet Ali, bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Veteriner hekim İsmail Molla ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şehrimiz Kirlik 3. kilometresinde bulunan Tapacaz Akaryakıt İstasyonu sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi, neşe, huzur içinde bayram geçirmenizi diler. Tamek, Torku, Avşar, Soda, Arko, Yunanistan Bayi, Ayfer, Hakkı, Kayşif, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Otosity Sapes sahibi Ridvan ve oğlu Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım olur.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasite

Minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Çekilin yoldan, bir bela geliyor. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

Yıllardır Nomarhia valilik karşısında bulunan Sitos kesme börekçisi Buduklulu Ali Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Koskoğlu Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rodop Evros Tütüncüler Kooperatifi Başkanı Sinan Ahmet ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kırımhane'de bulunan Tatlıcı İbrahim sahibi İrfan ve çalışanları bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rex Sineması yanında bulunan kümes hayvanları ve aksesuar malzemesi Muhtari, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Bir telefonla pizzanızı evinize getiren Pizza Gallipoli ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere Makup Köyü'nde hizmet veren inşaat malzemeleri mağazası sahibi Erol ve oğlu ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Kır Mahalle'de sizlere hizmet veren Yeşil Market sahibi Hasan ve oğlu bayramınızı kutlar, sevgi dolu içinde bayramlar diler. Şehrimiz Sultantepe'de sizlere hizmet veren Ganitis ve çalışanları bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Galfa Erzanesi sahibi Fadile İsmail ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. İnşaat mühendisi Tamer Fevzullah ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.

Sirkeli'de sizlere hizmet veren paçacı Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kalp hastalıkları uzmanı Doktor Orhan Çakır, bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Uzman diyetisyen Elif Kara Osman, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutlu nice bayramlar diler. Yeni mahallede bulunan Tatlıcı Traki sahibi ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Calabayar Lisesi ön kapısı karşısında bulunan Neşe Butik kadın giyim mağazası bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Sendeli yolunda bulunan Toktima kasabı ve et ürünleri mağazası sahibi bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasiköy Belediye Başkanı Caner İmam ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyolog Yasin Musa, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Cenaze Hizmetleri Şirketi Babaç Kardeşler, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcine Belediye Başkanı Yuhannis Garanis ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Rodop Milletvekili Özgür Ferhat, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Valilik yanında bulunan Yılların Lokantası Aşçı Sacit ve oğlu bayramınızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

Şehrimiz Kamelya Ağustos'unda sizlere hizmet veren kadın hastalıkları uzmanı doğum doktoru Eylem Alioğlu Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Sizlere Büyük Müsellim Köyü'nde hizmet veren Ay Sefa Market sahibi Serhat ve eşi Fatma Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sağlık içinde nice bayramlar diler. Kozlu yolunda sizlere hizmet veren Oto Galeri şirketi Molla Cars ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Büyük Doğanca çıkışında hizmet veren akaryakıt istasyonu Oto Kaportacısı, Oto Boyacısı sahibi Erhan Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız bayramlar diler. Sendelil yolu üzerinde bulunan Oto Tamir Atölyesi Mustafa Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Ekonomist ve muhasebeci Erhan Molla, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Diş hekimi İsmail Hüseyin, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. İskeçe Milletvekili Burhan Baran, Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Tarım Merkezi Grand Farm sahibi Murat ve Mesut, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümrücene Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Mehmet, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Çocuk hastalıkları uzmanı doktoru Eylem Bağdatlı, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Dereköy'de bulunan Taverna Nero Minas ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Muhasebeci Mustafa Katrancı, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler. Mikroloji uzmanı Serkan Recep, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlık, huzur dolu bayramlar diler.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

Ziraat Malzemeleri mağazası Bülent Salih, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Meşhur erkek berberi Mustafa Hacı, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Kozlukepir eski belediye başkanı, mühendis Rıdvan Ahmet ve ortağı Murat Murat, Kurban Bayramınızı kutlar, nice bayramlar diler. Fizyoterapi uzmanı Emir Çamlıdağ, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere kahveci mezarlığı yanında hizmet veren alüminyum doğrama sahibi Mehmet İbrahim, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Cenaze hizmetleri sahibi Erhan ve oğlu Eral, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Şehrimizin meşhur lokantası Tader Fiyalar ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Eski devecinin yerinde sizlere hizmet veren veteriner hekim Ali Mehmet, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Başkan Yardımcısı Levent İsmail, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Rodop Barosu'na kayıtlı Avukat Deniz Mehmet, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkan Danışmanı Rıdvan Molla İsa, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Sizlere Leforo Ziron 5'te hizmet veren ve Yastıköy Belediye Meclis Üyesi Muhasebeci Ali Ozan, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

0: You got something.
1: Şehrimizde 4 mağazasıyla sizlere hizmet veren Şükriye Market sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Başkanı Yardımcısı Muhasebeci Ercan Köse, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Erzacı Ercan Hüseyin, Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Yasiköy Belediye Başkan Yardımcısı ve sizlere Kozlardere Köyü'nde hizmet veren Oto Tamir Elektrik ve Lastik Atölyesi sahibi Mehmet Arifoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Mikroloji uzmanı Erdem Mehmet Ali, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şapçı Belediye Başkanı Apostolos Yanu ve meclis üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasiköy Başkan Yardımcısı Kubilay Manko, Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Eyaleti Başkan Yardımcısı Tambaç Manolis, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Göz hastalıkları uzmanı Özgür Müftüoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Yasiköy Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kılınç, bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Meclis Üyesi Ortopedi Uzmanı Ahmet Kasap, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.